0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan, atalarının dinini, hayat tarzını sorguluyordu. Puta tapıcılığı sorguluyordu. Giderek putlara tapmanın anlamsızlığını, hatta gülünçlüğünü anlamakta zorlanmıyordu. O günlerde öyle diyordu: yaşlılarımız bir yol edinip gittiler, biz de onlara uyduk. Onlar putlara sığınarak Muhammed'e karşı geldiler, biz de onların yaptığını yaptık diyordu. O İslam'a yöneliyordu. İslam'ın aydınlığı insanlığı aydınlatıyordu. O günlerde eşiyle konuşuyordu. Artık onların gündeminde İslam vardı. Eşi şöyle konuşuyordu: Arap olanların ve olmayanların Muhammed'e tabi olduklarını görüp duruyorsun. Çevresindeki insanların sayısı her gün daha bir artıyor. Herkes onu seviyor, ona güveniyor. Siz ona düşmanlıkta yarışıp durdunuz. Halbuki onu tasdik etmek ve yardımcı olmak herkesten çok sana düşerdi. Ona yardım edenlerin ilki sen olmalıydın diyordu. Eşinin sözleri ne kadar etkiliydi, ama çok gecikmiş sözlerdi. Ebu Süfyan 13 yıl Mekke döneminde Peygamber aleyhissalatü vesselamı karşısına almıştı. Onunla mücadele etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etti, ama Ebu Süfyan yine peşini bırakmamıştı. 8 yıl Medine yollarında müşrik orduların safında yerini almıştı. Eşi şimdi tokat gibi sözler söylüyordu. Bu sözler hakikati ifade ediyordu, ama çok geç kalınmış sözlerdi. Ebu Süfyan Müslüman olmaya karar veriyordu. Oğluyla beraber Medine yollarına koyuluyordu. Çok gitmeden İslam ordusuyla karşılaştı. Ebu Süfyan İslam ordusunu görünce korku ve şaşkınlığa mahkum oluverdi. Böyle bir şey beklemiyordu. Müminler onu azgın bir İslam düşmanı olarak biliyorlardı. Görürlerse öldürebilirlerdi. Hemen bir yere saklandılar. İslam ordusu mola halindeydi. Gece boyunca gizlendiler. Sabah olduğunda sessiz ve sakin bir şekilde ordugaha girdiler. Kimseye hissettirmeden Peygamber Efendimiz'e yaklaştı ve selam verdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Süfyan'ı hemen tanıdı ve gül yüzünü ondan çevirdi. Ebu Süfyan bu olayı bizlere şöyle anlatıyordu: Resulullah benden yüzünü çevirince yüzünü döndürdüğü tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı ve öbür tarafa döndü. Bana bakmıyor, benimle ilgilenmiyordu. Utandım. Yakın uzak her şey beni sıkmaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ona çok sıkıntı vermiş, onu çok üzmüştüm. Bana kırgındı. Resulullah benden yüz çevirince Müslümanlar da yüz çevirdiler. Hiç kimse bana bakmıyor ve benimle konuşmuyordu. Oradan uzaklaştım. Kendimi bir şekilde Resulullah'a kabul ettirmem gerektiğini düşünüyordum. Ama bunu nasıl başaracağımı bilemiyordum. Ebu Bekir'le karşılaştım. Ona yaklaşıp beni Resulullah'la görüştürmesini rica ettim. Fakat Resulullah'ın yüz çevirdiği kişiye ben taraf olamam deyip o da benden yüz çevirdi. Onun yanından uzaklaşırken Ömer'le karşılaştım. Ricamı bu sefer ona bildirdim. Ama o, ey Allah'ın düşmanı, Resulullah'a ve arkadaşlarını üzen sen değil miydin demeye başladı. Ömer'in bana yardımcı olmayacağını anlayınca amcam Abbas'ı aradım. Amcam Abbas'ı bulunca onun yardımını istedim. Müslüman olduğumu ve Müslüman olunca Resulullah'ın sevineceğini umduğumu, ama bunların gerçekleşmediğini, Resulullah'ın beni görmek dahi istemediğini anlattım. Amcam Abbas, yeğenim dedi. Onun senden yüz çevireceğini bildikten sonra, benim seninle konuşmam doğru olmaz. Eğer sana yakınlık gösterirsem, onu üzmekten ve öfkelendirmekten korkarım dedi. Ne yapacağımı bilemez bir halde gezinmeye başladım. Ali ile karşılaştım. O da bana öncekilerin söylediği benzer şeyler söyledi. Artık başkalarıyla görüşmemin bir fayda sağlamayacağını anlamıştım. Gidip Resulullah'ın çadırının önüne oturdum. Sıcaktan ve susuzluktan ölünceye kadar onun kapısının önünde oturmaya karar verdim. Ordu hareket edince ben de orduyla beraber hareket ettim. Ne Resulullah ne de Müslümanlardan bir kişi benimle konuşmuyordu. Yanımda oğlum olduğu halde koca ordunun ortasında yapayalnızdım. Bazen Resulullah'ın görebileceği yerlere geçiyordum. Ama o beni görünce yüzünü çeviriyor ve bana bakmıyordu. Bu şekilde Mekke yakınlarına Eftah Vadisi'ne kadar geldik. Ordu mola verdi. Ben de yanımda oğlum olduğu halde Resulullah'ın çadırının önünde beklemeye başladım. Hiç kimse benimle muhatap olmuyor ve benimle konuşmuyordu. Bu hal üzere beklerken Ali geldi ve bana yardımcı olacağını söyledi. Çok sevindim. Dedi ki, Resulullah'a arkasından yaklaş ve Yusuf'un kardeşlerine söylediği şu sözleri söyle. Allah'a yemin ederiz ki Allah seni gerçekten bize üstün kılmıştır. Doğrusu biz sana karşı yaptıklarımızdan suçluyuz. Ona karşı söyleyebileceğin bundan daha başka söz yok dedi Ali. Hemen gidip Resulullah'ın arkasında durdum ve Ali'nin söylediği ayet okudum. Resulullah dönüp bana baktı ve gülümseyerek, bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı kınanmayacaksınız. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Hem sevindim hem utandım. Utancımdan yüzüne bakamıyordum. Bir şiir okuyarak durumumu bildirmeye çalıştım. Okuduğum şiir şöyleydi. Ben Lat'ın süvarileri Muhammed'in süvarilerini yensin diye sancak taşıdığım gün, gecenin başında yolunu şaşırıp zifiri karanlıkta ne yapacağını bilmeyen kimse gibiydim. Şimdi ise yolumu bulmuş ve selamete ulaşmış kişi gibiyim. Affımı kabul etti ve yanında kaldım. İslam ordusu Mekke'ye yaklaşıyordu. Maruz Zehran'a gelindiğinde akşam oluyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talimatını veriyordu. Herkes yakacak bir şey bulacak ve yakacaktı. Talimat hemen yerine getirildi. Gece 10.000 ayrı noktada ateş yakıldı. Mekke dağları gündüz gibi aydınlanmıştı. Uzaktan görenler sayısız bir orduyla karşı karşıya olduklarını anlarlardı. Düşmanlar böyle bir manzarayı seyrettikten sonra korkuya kapılmamaları mümkün değildi. Işıkları görenlerin ilklerinden biri de Ebu Süfyan bin Harp'ti. Mekke'nin en büyük lideriydi. O, Müslümanların bir ordu halinde Mekke taraflarına doğru geldiğini duymuştu ama nereyi hedeflediklerini bilemiyordu. O daha çok İslam ordusunun Sakif ya da Havezin üzerine gidebileceğini düşünüyordu. Durumu yakinen görmek ve anlamak istiyordu. Mekke'den çıkıyor, orduya yaklaşıyordu. Dev bir orduyla karşı karşıya olduğunu görüyor ve derin bir korkuya kapılıyordu. O bu şaşkınlığı yaşarken İslam ordusunun erleri onu yakalıyorlardı. Erler yakaladıkları kişinin Mekke'nin lideri Ebu Süfyan bin Harp olduğunu anlayınca çok sevindiler. Tekbirler getirdiler İslam'ın bu en büyük düşmanını linç etmek istiyorlardı ama Hazreti Abbas süratle geldi ve müdahale etti. Ebu Sufyan'ı himayesine aldığını ilan ediyordu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Sufyan'a hedefin Mekke olduğunu, bu ordunun karşısında Mekke ordusunun dayanamayacağını, bu nedenle çatışma olmadan Mekke'nin teslim olmasının en isabetli olacağını, bunun için de Allah'ın Resulü ile görüşmesi gerektiğini dile getiriyordu. Ebu Süfyan böyle bir ordunun karşısında hiçbir şey yapamayacağını çok iyi anlıyordu. Hazreti Abbas Efendimizle Resulullah'ın yanına vardılar. Ebu Süfyan'ın Peygamber Efendimizin yanına girdiğini gören Hazreti Ömer Efendimiz süratle geldi. Himayesiz ve izinsiz girdiği için Resulullah'tan onu öldürmek için izin istedi. Hazreti Abbas onu himayesine aldığını açıkladı. Ama Ömer Efendimiz uzun yıllar Peygamber Efendimiz'e düşmanlık yapan bu adamı öldürmede ısrar ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işaret ederek Hazreti Ömer Efendimiz'in sakinleşmesini istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Süfyan'a İslam'ı anlatıyordu. İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Ebu Süfyan ise Allah-u Teala'nın tek olduğunu kabul ediyorum. Vallahi senin peygamberliğin konusunda kalbimde şüpheler bulunuyor. Bu konuda bana biraz düşünme süresi tanı dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etti. Sabah görüşmek üzere ayrıldı. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Süfyan'a arkadaşlık ediyordu. Sabahın seher vaktinde müezzinlerin ezan sesleri kalpleri ayağa kaldıran bir etkinlik arz ediyordu. Sesler karanlığın bağrını yararak semaya yükseliyor, Mekke dağlarında yankılanıyordu. Son derece etkiliydi. Ebu Süfyan Hazreti Abbas Efendimiz'e bu nedir diye soruyordu. Hazreti Abbas Efendimiz bu namaz için çağrıdır diyordu. Müslümanlar tatlı bir heyecanla, telaşla abdestlerini alıyor, birbirlerine ilişkin derin bir muhabbet yaşıyorlardı. Bu arada sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz'e olan muhteşem sevgisine de Ebu Süfyan tanık oluyordu. Ömründe böyle bir halet görmemişti. Tam bir muhabbet iklimi vardı. Bu manzara karşısında kendini alamıyor ve Hazreti Abbas Efendimiz'e "Ey Fazıl'ın babası, ben şimdiye kadar ne Kisra'nın ne de Kayser'in böyle bir sevgi ve iltifata sahip olduğunu görmedim. Kardeşinin oğlu ne büyük saltanata kavuşmuş" diyordu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Süfyan'ın sözlerinden rahatsız oldu. Zira Ebu Süfyan hala Peygamber Efendimiz'in bir iktidar peşinde olduğunu, bir saltanat sevdasında olduğunu söylüyordu. Aslında gördüğü iktidardan, saltanattan çok öte bir şeydi. Bunu Kisra'ları, Kayser'leri hatırlamak suretiyle anlamış olmalıydı. Ama o hala dünyevi kaygılar, arzular çerçevesinde kalarak konuşuyordu. Hazreti Abbas Efendimiz ise "Yeter artık. O saltanat değil, risalettir. Hala iman etmeyecek misin?" diyordu. Müminler abdestlerini almışlar, namazlarını kılıyorlardı. Biraz sonra sabah namazının farzında cemaat olacaklardı. Hatemül Enbiya Efendimiz müminlere namaz kıldıracaktı. Onun şerefli arkadaşları peygamber iklimine doyamazlardı. Özellikle Peygamber Efendimizle namaz iklimine vurgundular. Hayatın tadını namaz ikliminde yaşıyorlardı. Rahman-ı Rahim'in ayetleriyle hemhal oluyor ama ayetler alemlere rahmet olanın dilinden döküldüğünde onları dilhun ediyordu. Şimdi günübirlik hallerden azade oluyorlardı. Dünyanın kısır hallerinden soyutlanıyorlardı. Şimdi sübhan olanı, Rahman-ı Rahim olanı terennüm edeceklerdi. Ulvi bir iklime gireceklerdi. Hamd, kainatın Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hakikatte yüce olan, ulu olan sadece O'ydu. O Rahman'dır, Rahim'dir. Hesaplaşma gününün yegane sahibidir. Yalnız O'na kulluk eder. Yalnız O'ndan yardım dileriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'in üzü olan Fatiha suresini tane tane okuyordu. Ayetler olduğu gibi kalplere iniyordu. Kalpler inşirah buluyordu. Bu dünyadayken ahiret hayatını terennim ediyorlardı. Hakikatte kulluk sadece Rahman-ı Rahim'e yapılırdı. Ondan gayrısına kulluk yapmak insanı en acınası durumlara düşürürdü. Gülünç hallere düşürürdü. Ebu Süfyan bir inci misali dizilmiş namaz kılan istemerlerine bakıyor, kalbinin sarsıldığını hissediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Yağmur, var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü, düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin, sükutu yağar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü, yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin, en son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler hıradan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü, baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, istiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü, mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü, kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi, hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri, ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri, sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların, sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler, okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü, İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer, sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini, senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü, tersine döndü her şey sanki asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali, hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır, seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır, sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin, şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım, bir melal zincirine takıldı parmakların. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü, sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde, senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde, Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin, mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydın, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme, senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü, toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan, sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın, içimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın, nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin.
1: Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım.
0: Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Nefesinle yeniden çizilecek desenler, çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım.
0: Kardeşler arasına heyhat suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
1: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekun, aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berheva. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o ete sarılmadan geçilmez.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indim perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedim. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş, tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin, şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez, ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

Anne bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. Üç ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzuru mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Ersen erdiğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanını sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismi müerler. Ağı oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 3. Cüz.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا

يهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت

تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق،

Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

dört nala gelip uzak Asya'dan, Ak Deniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim.

Ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söyler?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım,

Alamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve la akıbeti lil muttakin, ve la udvanı illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 14. Lema'nın 2. makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle 14. Lema'nın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfa-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay-i musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. mütalamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
8: Estağfurullah.
9: Buyurun hocam.
7: Buyurun.
8: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
7: Amin.
8: Okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
7: Amin.
8: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
7: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
8: hayırlısıyla
7: demek lazım. Dilemek lazım.
8: Hayırlısıyla ıslah etsin diye dua etmek lazım.
7: Amin. Abi çünkü öncelikle ıslahın özür diliyorum şeyi de olabilir. Ağır evet. Şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzvumuzu alarak da ıslah edebilir.
8: Allah'ım
7: belki adına. Nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla suhuletle yapsın inşallah.
8: Tabii. İstiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin amin diye dua inşallah etmek lazım. Amin. Abi bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah yani başladığımız zaman bizlere neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manalar inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah hem dünyaya hem ahirete hem arza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
7: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kartvizitine Bismillahirrahmanirrahim'i yazmış. Oh, bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
8: Evet değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
7: Ona başlarız.
8: Yani biz dahi başta ona başlarız.
7: Evet.
8: İnşallah Rabbim istifade etmeyi istifademizi amin ziyadeleştirsin.
7: Amin.
8: Abi benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde 6. nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi.
7: Buyurun abi.
8: Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı. Daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar. Neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini. Bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ilaçları da var.
7: Bildiğimiz demir, bakır,
8: evet,
7: çinko var
8: bunların
7: yani.
8: Bunların hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
7: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat
8: diyebiliriz tabii.
7: Diyebilir miyiz?
8: Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirlerinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
7: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
8: Evet sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
7: Yani demir toprakta da kainatta da demir var. İnsanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
8: Bunları demek ki aslında şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda 30. lemadaki haşiyede Mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neye, neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Levh-i Mahfuz.
7: Levh-i Mahfuz.
8: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
7: Ve temsil insandan. Şöyle de abi, özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük insandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz işte sahip. Demek ki Levh-i Mahfuz'da da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı, bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor.
8: Tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda, işte diyor kemikler var. Kemikler neden bahsediyor? Bak kainattaki bütün taşlar. Akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı suyu ayrı, tuzlu suyu ayrı. İnsanın
7: gözünden
8: gelenler ayrı, burnundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
7: Aman olsun.
8: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerden anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
7: toprağın,
8: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah. Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
7: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
8: Buyurun abi.
7: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
8: O şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar,
7: yaptırıyorlar
8: artık.
7: Evet.
8: İstenen kıvama, terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir işte bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz. Bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur. Diyor eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil. İstenen kıvama getirdin
7: ama
8: mi?
7: Ama şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
8: Evet. Tabii bir anda oluyor.
7: Bir anda.
8: İşte bunların hepsi bak rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabirinde birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin rububiyet, sikkeyi rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
7: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
8: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyet-i mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
7: Evet.
8: Bütün yaratılanlar böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
7: Bu insan idrakinin dışında.
8: Dışına çıkıyor.
7: Evet.
8: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunlar arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
7: şöyle bir örnek olabilir. Buyurun, fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor gibi diyebilir miyiz?
8: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak dönü birbirimize yardımcı oluyor.
7: Evet.
8: Birbirine bir teanüt, bir senüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse, ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı, ineklerin karnı doyuyor. Bak rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen güneşi, hem kendi etrafında hem yıldızlar etrafında hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçiriyorken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının mahlukatı, rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. Öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesinin...
7: O daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, ya, yaşamları, tabii, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ya. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım. Ha.
8: İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi, kübra-i uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Allah'ın adıyla. Amin. Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor. Kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçı kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
7: Nasıl deler taşı çatlatır yani?
8: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der, işte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, incecik köyük taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yolları açıyor, gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi, o işte neden bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgıyor, o salgı diyor onu.
7: Parçalıyor.
8: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der.
7: İşte.
8: Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Hah, o
7: lisanı mahsus.
8: Onun lisanı da Bismillah'a da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgıyor?
7: Onu yaratan, heh, değil mi?
8: O oraya şekilde gidiyoruz. Evet. Bak herkes, işte bak Bismillah ya, sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek, o anahtarı oradan çek.
7: Olur.
8: Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
7: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve havanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
8: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durumu biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götürüyor işte, para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
7: Merhametten.
8: Bak rahmet, evet. rahmetten dolayı adam, rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun. Rezzak isminin tecelli, Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralılara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
7: Merhametten tezahür eden.
8: Ya simaz nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için, idaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek,
7: yemesini,
8: ona
7: içmesini sağlamak.
8: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer.
7: Evet.
8: Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki, bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azami derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azami derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunmasın. Bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in Sikke-i Kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
7: Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulya-i Rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden üstüke-i ahadiyetin kutsu ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
8: Evet. Burada da insan simasına gittim, ona rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahime. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örnesi, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak bir vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
7: Allah Allah.
8: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
7: Camda farklı tezahür farklı, ediyor.
8: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi, Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
7: Yüceler yücesi.
8: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Neye dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuant-ı merhamiyet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet-i rahmet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er-Rahim ona bakıyor.
7: Er-Rahim
8: insandaki bu şeye bakıyor.
7: Daha öze indik.
8: Daha özeneyerek geldik. Evet abi.
7: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
8: Bu kadar.
7: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
8: İnsani, insanı demiyor bak.
7: İnsani.
8: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki... Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle...

0: mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman işte bir de daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişgahımızda da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğim zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim wa akhiru da'wahum wa da'wana enel hamdulillahi rabbil alamin lillahi ta'ala el fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sitemkar sözler, can yakıcı imalar, kırgın yürekler kaldı Hüleyn'in ardından. Elde edilen ganimetlerin tamamı Kureyş'e gitmişti çünkü. Resulullah'ın talebiydi bu. Onun arzusu Kureyş'in ileri gelenlerini İslam'a ısındırmaktı. Ensar'ın delikanlı yürekleri toyluklarından anlam verememişlerdi bu duruma. Niye? Niye kucak açtıkları Resul hakları olanı onlara teslim etmemişti? Oysa düşman Ensar'ın kılıcıyla dize gelmiş, ganimetse Kureyş'e gitmişti. Ensar-ı kiram anlayamamıştı bahtiyarlığını. Anlayamamıştı onun parlayan nurunun aydınlığında ilerleme şansını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine kor düşürmüşlerdi zannettikleriyle. Sinedeki o ateş, mübarek dilinden gönülleri yakan sözcüklere tebdil ediyordu adeta. Ey Ensar! Siz yolunu şaşırmış müşrikler iken Allah sizi benimle hidayete eriştirmedi mi? Siz tarumar bir haldeyken, birliğinizi kaybetmişken Cenab-ı Hak beni size göndererek sizi birleştirmedi mi? Siz fakir bir toplum iken Cenab-ı Mevla beni yanınıza irsal eyleyerek sizi zenginleştirmedi mi? Her bir soru bir ok misali saplanıyordu Ensar-ı Kiram'ın gönüllerine. Paramparça oldu yürekler. Öne düştü başlar. Bakamadılar Allah ve Resulü sayesinde oldu derken efendilerinin yüzüne. Ancak bu kasırga henüz sükut bulmamıştı. Bir başka söz fırtınası gönül kapılarını çalmıştı. Hayır, hayır ey Ensar. Benim sorularıma olan cevabınız şu olmalıydı. Herkes sana yalancı derken bize geldin. Biz senin doğruluğuna iman ettik. Kimsenin sana yardım etmediği zamanda biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovduğu zaman seni biz sinemize bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak ettik. Ben Kureyşlilere dünyalık verdim. Bu doğrudur. Ancak bu yaptığım küfürden yeni kurtulmuş gönülleri İslam'a ısındırmak içindir. Bu nedenle çok mal verdim onlara. Ey Ensar! Onlar mallar, koyunlar ve develerle evlerine giderken yurdunuza peygamberle dönmeniz size yetmez mi? Gözyaşları pişmanlıkla karışmış, ezik yürekler utançla sıkışmış, gözler kalkmıyordu yerde. Yetmez miydi Resul? Yetmez miydi onun sevgisi? Yanlarında olup onlarla dönmesi? Yeterdi elbette. Yeterdi onlara. Korkuları bir anda uçup gitmişti adeta. Resul dönmüyordu Mekke'ye. Ensarını değişmiyordu Kureyş'e. Sahip oldukları mücevher dünya zinetleriyle aynı kefeye konulabilir miydi? Resul-i Zişan'a dokunmak, onun öğütlerini dinlemek, onun gül yüzünü bir kere de olsa görmek için ne yollar tepmişti üveysler. Mal da kim oluyor? Dünya da nedir Allah Resulü'nün sevgisinin yanında? Onunla döneceklerdi Medine'ye.
onun gül yüzünü göre göre geçireceklerdi ömürlerini. Hem Ensar'a Resulullah'ın onlara olan sevgisini anlatmaya gerek var mıydı? O kendisi anlattı, kendisi haykırdı muhabbetini. Sizleri seviyorum ey Ensar, dedi. Cenneti müjdeledi onlara. Arşın gölgesinde buluşmayı vaat etti. Sizi sevdi Resulullah ey Ensar. Sizden gelenleri, sizin torunlarınızı sevdi ta kıyamete dek. Çünkü siz yardımcıydınız. Siz yalnızlıkta açılan sımsıcak bir dost kucağıydınız. Siz yuva, siz kardeş, siz ensardınız. Allah'ın ensarları, muhacirlerin ensarı, Resulün ensarıydınız.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip, insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken, diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur, insan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bu günde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz, onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
6: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
8: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvel kulli şeyin vahire. Ya ilahe kulli şeyin ve sani'a. Ya razık kulli şeyin ve halika. Ya fatir kulli şeyin ve melike. Ya kabid kulli şeyin ve basita. Ya mubdi kulli şeyin ve muide. يا مسبب كل شيء ومقدره يا مربي كل شيء ومدبره يا مكور كل شيء ومحوله يا محيي كل شيء ومميته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: أي her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in. Ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. Ya men la yulhihi kavlun an kavlin. Ya men la yughallituhu su'alun an su'alin. Ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin. يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

0: bu.
1: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Geçmişten günümüze binbir damla.

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek

30 sayısının soluna koydu. Yani 030 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda 0 sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince, "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma," diye yakaracaklar.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuzu anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri salih kullarından eylesin. Bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, hayatın her alanında o sünneti yaşayan kullarından eylesin. Ve Peygamberimizin şefaatine de bizleri nail eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmus sufufe, safları tamamlayın. Fe inni araküm halfe zahri, muhakkak ki ben arkamı da görüyorum. Tabi daha önceki sohbetlerimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi Allah-u Teala Peygamberimize özel mucizeler vermiş. Zaten mucize nedir? İnsanın aklının almadığı, aklın böyle mafsalların sığmadığı şeye mucize denir. Zaten akıl alsa o mucize olmaktan çıkar ki Allah-u Teala peygamberlerine bu tür güzellikler, özellikler vermiştir. Peygamberimizin de birçok mucizeleri vardır. İşte bu da Peygamberimizin mucizelerindendir. Allah-u Teala ona böyle bir şekilde bir mucize vermek suretiyle arkasında görebiliyor. Bir kısım alimler nasıl iki gözü önde varsa arkada da, omuzların üzerinde de veya omuzları hizasında da böyle kalbinin hizasında da kalp gözü var, kalp gözüyle görüyor gibi açıklamalarda bulunmuşlar. Fakat biz anlıyoruz ki Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala birçok şeyleri gösterebiliyor ve gösterir de Allah-u Teala güç ve kudret sahibidir. Burada ne diyor Peygamberimiz? Safları tamamlayın. Çünkü saf çok önemli ki Peygamberimiz başka bir hadis-i şeriflerinde insanlar ezan ve ilk safta var olanı bilselerdi, onun rahmetini, bereketini, güzelliğini bilselerdi, kura çekmekten başka çare bulamasaydılar kura çekerlerdi. Yani bu kadar değerli. Hani görüyorsunuz insan bir ev alacak, kura çekiliyor, heyecanla bekliyor, böyle coşku içerisinde bekliyor, çıktığı zaman kendini kaybediyor, çıkmayan da ne kadar üzülüyor değil mi? Düşün yani birinci saftaki değer, kıymet ne kadar büyük. Bunu da ona göre değerlendirmek ve birinci safta yer almaya çalışmak çok önemli. Geldiğimiz zaman ne yapacağız? Her zaman safları doldurmaya çalışacağız. Birinci safta boş varsa hemen oraya gireceğiz. Sonra ne yapacağız? Boşalan yeri arkadaki düzeltecek, oraya gelecek. Saflar düz, sık ve boş olmayacak şekilde o namazı daha da güzel, daha da düzgün bir hale getirmiş olacağız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ön saf için 3 kez, ikinci için ise 1 kez mağfiret dilerdi. Düşünebiliyor musunuz? Ön safa geçtiğiniz zaman 3 kere mağfiret alıyorsunuz. Peygamberimiz sizin için duada bulunuyor. Arka bir safa geçildiği zaman da onlar için de 1 kez mağfirette bulunuyordu. Böyle de bir güzellik var ki Peygamberimiz yine şöyle buyuruyor. Safta bir aralığı kim doldurursa, baktınız boşluk var, geldiniz. Hemen ne yapacaksınız? Boş safı doldurmaya çalışacaksınız. Böyle yaparsa bir kimse diyor, Allah bu sebeple onu bir derece yükseltir. Hani namaza daha başlarken dereceniz yükselmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve melekler tarafından dua edilmiş bir şekilde namaza başlamış oluyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Bu nedenle gerçekten günümüz insanlarına dikkat ediyoruz. Saf konusunda çok böyle tembel davranıyorlar, lakayt davranıyorlar. Efendim böyle arkalar dolu, önler boş, ön safta boş oluyor, kimse geçmiyor. Bu tür davranışlardan sakınalım. Devamlı ön safa doldurmaya çalışalım. Safları düz yapalım, düzgün olsun. Çünkü bu namazın güzelliklerindendir. Ve rükuyu da, secdeyi de ne yapacağız? Tam yapacağız ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle namazda çıkmış, mescitte oturuyor. Sonra bir adam içeri giriyor ve namaz kılmaya başlıyor. Rükû ve secdelerini öyle yapıyor ki adam çok hızlı böyle. Ya hani var ya bazıları nasıl yattı, nasıl kalktı anlayamıyorsun. Bazen kendi kendine düşünüyor insan, bu nasıl tesbihleri söyledi. Öyle hızlı kılıyor, böyle gagalarcasına yapıyor secdelerini ve rükûlarını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada o adamı izliyor. Böyle ona bakıyor. ve sonra şöyle buyurdu. Şu adamı görüyor musunuz? Ölse garganın kanatlı gagalaması gibi gagaladığı için Muhammed milleti üzere ölmüş olmaz. Allah korusun. Bakın bu şekilde böyle gagalarcasına namaz kılanların durumu nasıl? Ve ne diyor? Bakın karganın kanatlı gagalaması gibi gagaladığı için Muhammed milleti üzere ölmüş olmaz. Allah muhafaza buyursun. Böyle namaz kılıp rükusunu ve secdesini tam yapmayan, secdelerini gagalarcasına yapan kimse aç olduğu halde bir ya da iki tane hurma yiyen fakat açlığını yatıştırmayan kimse gibidir. Yani demek ki namazın huşunu alamıyor, namazın bereketini alamıyor. Namaz da istenilen seviyeye gelemiyor bu insan. Böyle namaz kıldığı zaman. İşte biz müminler namaz büyük bir ibadet. Namazı ta abdest alırken başlayacağız. Özen ve itina ile namaza başlarken yine aynı şekilde safları sık tutacağız. Ön safı dolduracağız. Namaza başladığımız zaman da gerek rükuda gerek secdede gerekeni yapacağız. Tadili erkene riayet edeceğiz ki namazımız tam olsun, mükemmel olsun, düzgün olsun, Allah indinde kabul olsun. Böyle gagalarcasına olduğu zaman da böyle bir tehdit söz konusu, Allah bizleri muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Etimmül vudu'e. Abdesti tam alın. Abdesti tamamlayın. Veylül lil eqabi minen nar. Ateşlerden o topuklara vay haline. Topukların vay haline diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Allah bizleri muhafaza buyursun. Demek ki safları tam düzgün yaptığımız gibi, secdeleri, rükuları tam yaptığımız gibi işin başı olan, çünkü namazın anahtarı nedir? Abdesttir. Abdestsiz namaz olmaz. Temizlik olmadan namaz olmaz. O yüzden namazı başlamadan önce abdestsizse bir insan abdest alması gerekir. Abdesti de nasıl alacak? Tam düzgün alacak. Böyle gereği gibi yerine getirecek. Başta daha tuvaletten çıktığı andan itibaren dikkat edecek. Abdesti almaya başladığı zaman ne yapacak? Ellerini yıkayacak. Niyet edecek. Besmele çekecek. Ondan sonra dişlerini misvaklayacak bir misvakla. Değil mi? Bunlar hepsi abdestin güzelliklerindendir. Mümkün mertebe abdest esnasında konuşmayacak. Dünya kelamı konuşmamaya gayret gösterecek. İşte ellerini yıkayacak. Ağzına 3 kere su verecek. Burnuna 3 kere su verecek. Ağız ve burun temizliğini güzel bir şekilde yapacak. Sonra ne yapacak? Yüzünü yıkayacak. Böyle bu saç bitimi olan alının olduğu yerden ta çenesinin altına kadar ne yapacak? Güzel bir şekilde buraları böyle kulak diplerine kadar ne yapacak? Güzel bir şekilde yıkayacak. 3 kere yapacak. 3 kereden fazla da yapmayacak. Sonra sağ kolunu yıkayacak ta dirseklere kadar. Güzelce böyle eliyle de güzelce suyun gitmesine yol yapacak. Ondan sonra sol elini yıkayacak. Sonra ne yapacak? Başını mesedecek. Kaplama mes diyoruz buna. Sünnet olan odur, nedir? Böyle önce iki elini böyle açacak. Böyle arkaya doğru mesini yaptıktan sonra ensesine kadar gidecek. Ensesinden sonra da ne yapacak? Tekrar öne doğru getirecek. Bu şekilde mesi de yapmış olacak. Sonra da ne olacak? Ayaklarını yıkayacak. Önce ayaklarını yıkarken sağ ayaktan başlayacak. Ve eftel olan nedir? Sol elle yıkamasıdır. Ne yapacak? Ayak parmaklarını böyle güzel bir şekilde hilalleyecek. Oraları yıkayacak. Ve topuklara geldiği zaman da oraları bir daha güzel yıkama gayreti içerisine girecek ki oralara su tam yetmeyebilir, tam yerleşmeyebilir, su yayılmayabilir. Bu nedenle kişi ne yapacak? O bölgeyi de böyle eliyle güzel bir şekilde meshetmek, böyle yedirmek suretiyle sibak diyorlar. Nedir? Boyama. Siz nasıl bir yeri boyuyorsunuz? Böyle her yere badana yapıyorsunuz, her yerine ulaştırıyorsunuz. Aynı şekilde abdest alırken de yıkanması gereken bütün azaları en uygun bir şekilde yıkamaya çalışacaksınız ki demek ki insanlar acele ediyor. İşte yüzünü yıkıyor, elini yıkıyor ama ayağa gelince böyle suyu döküp gidiyorlar, yıkamıyorlar. Bu şekilde bir hal görünce onlara uyarıda bulunuyor. Abdesti tam alın, abdestinizi tamamlayın ve topuklara da dikkat edin. o topuklara da veil olsun, ateşten veil olsun diye ne yapıyor, buyuruyor. Tabi veil ne demek? Yazıklar olsun manası da var. Veil cehennemde bir çukurun adı da. İşte Allah korusun, bir kimse abdeste gereken ihtimamı göstermezse, abdesti gereği gibi almazsa, o zaman ne olur? Cehennemde bir derede yanma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Bu iki mana da var. Biz ne diyoruz? İki manayı da göz önünde bulundurmamız lazım. Ha, yazıklar olsun, veil olsun. Bir de nedir? O çukurda yanma gibi bir tehlike var. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle topuklar noktasında daha da hassas olmak gerekiyor. Ayakları güzel bir şekilde yıkamak gerekiyor. Baştan savma iş yapmamak lazım. Çünkü mesela ne diyor alimlerimiz? Böyle yüzüne böyle suyu çırpmayacaksın böyle. Bu şekilde abdest almak da mekruh. Güzel bir şekilde böyle yüzüne getirip koyacaksın. Böyle yüzünü iyice yıkayacaksın. Yine ellerini yıkadın, kollarını yıkadın, ayaklarını yıkadın. Aynı şekilde böyle güzel bir şekilde yapacaksın. Bunlara dikkat edeceksin. Bunlar nedir? Hepsi namaza başlamadan önce abdest almak gerekiyor. Bu da nedir? Abdestin edebindendir. Abdestin sağlam olursa namazın da daha güzel ve sağlam olur. Bu şekilde hepsi birbirini tamamlamış olur. Allah-u Teala Peygamberimizin bu hitabından bizleri muhafaza buyursun. Bu nedenle ayaklarımızı da yıkarken güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde yıkayalım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etallahu azze ve celle bi abdin min ibadihi. Allah-u Teala kullarından bir kulu ne yaptı? Geldi ve ona getirildi. Etahullahu malen. Allah-u Teala ona mal vermişti. Güzel güzel mallar vermiş Allah-u Teala. Fekale lehu, Allah-u Teala ona soruyor. Mâze amilte fid dünya, sen dünyada ne işler işledin? Fekale mâ amiltu, diyor ki Allah'ım ben dünyada fazla bir iş yapmadım. Min şeyin, yani böyle elle tutulur, gözle görülür, böyle sen huzuruna geldim ama böyle acziyetini de bildiriyor. Ben diyor böyle yapacak bir şey yapmadım. İlla enneke ateyteni malen, muhakkak ki sen bana bir mal verdin. Fekuntu ubayi'un nase, ben bu malı insanlara satacağım zaman, ve kâne min huluki, benim ahlakımdan idi. En uyessere alel musiri, böyle bir insana kolaylık sağlamak benim kendi ahlakım olmuştu. Ticarette bunu yapıyordum. Zorlaştırmıyordum ve kolaylaştırıyordum. Ve unzirul musire, böyle zor olan bir insanı da bekliyordum. Yani ona süre veriyordum, mühlet veriyordum. Bu şekilde bir ticaret yapıyordum. Yani insanlara hep kolaylık sağlıyordum. Zor durumda olanların halini gözetiyordum. Ve sıkıntıda olan insanlara da yardımcı olmaya çalışıyordum. O insanların üzerine gitmiyordum. Yani alışverişim bunun üzerineydi. Hani insanlara sıkıntıya sokmuyordum, insanlara kolaylık sağlıyordum. Ödemeyecek durumda olana da süre veriyordum. Bu şekilde bir ticaret yapıyordum diyor ve bu şekilde huzuruna geldim. Fazla da benim bir amelim yoktu diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bu insanın durumunu anlatıyor. Bu şekilde dedikten sonra Allah-u Teala da قال الله تعالى, Allah-u Teala ona şöyle dedi. اَنَا اَحَقُّ بِذَٰلِكَ مِنْكَ تَجَاوَزُ عَنْ عَبْدِي. Madem ki sen kullarıma karşı böyle müsamahakar davrandın, güzel davrandın, kolaylıkla muamelede bulundun, o zaman ben sana iyi davranma noktasında ve seni mükafatlandırma noktasında daha hak sahibiyim diyor. O insanı mükafatlandırıyor. O insana Cenab-ı Allah güzel güzel mükafatlar veriyor. İşte değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde tüccarlara, esnaflara, ticaretle uğraşan insanlara güzel bir yol gösteriyor. Az bir amelle çok çok şey kazanmanın, Allah-u Teala'nın mağfiretine uğramanın yolunu gösteriyor. Demek ki ticarette doğru olmak gerekiyor, dürüst olmak gerekiyor. Çünkü ticaret her alana girmiş vaziyette. Hepimiz bir şekilde bir ticaretin içerisindeyiz, değil mi? Burada dürüstlük önemli. İki, sattığımız, aldığımız mallar helal olacak bir kere. Haram olanlar olmayacak. İçkiydi, puttu, leşti. Günah olan işlerin alım satımı, kumar eşyalarıydı. Bunlar olmayacak. Bununla birlikte alışverişlerde özellikle devamlı söylüyoruz. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz hataya düşmemeleri için ticaret hukukunu bilecekler. İslam ne getirmiş, alışverişte ne var, hangi tür alışverişler yapabilirsiniz, ne şekil olması lazım, bunları bilmesi lazım. Çünkü ilmihal, bunları bileceksiniz. Hazreti Ömer diyor, ticareti bilmeyen, İslam'ın hukukunu bilmeyeni diyor, pazarımızda ticaret yapmasın. Hazreti Ali aynı şekilde diyor, niye günaha düşebilirler, faizin içerisine düşebilirler diyor. Bundan dikkat edeceğiz. Bununla birlikte karşıdaki insanın zor durumunu kollamayacağız. Zor bir haldeyse elimizden geldiği kadar imkanımız ölçüsünde iyilik yapmaya çalışacağız. Kolaylık sağlamaya çalışacağız. Zor durumdaysa yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun hem dünyada bereketini görürüz inşallah ve hem de ahirette hesap günü peygamberimizin de buyurduğu gibi kul ne yapacak? Allah-u Teala huzuruna bir fazla bir amelimle gelmedim ama alışverişimde kolaylık yaptım. Zor durumda olana yardımcı oldum, süre verdim. Ben sadece bununla geldim. Diyor ki Allah-u Teala da madem ki sen benim kullarıma bu şekilde muamelede bulundun, ben iyilik yapma noktasında, mükafat verme noktasında daha hak sahibiyim diye o kişiye ne yapıyor? Mükafatlarda bulunuyor, affediyor, mağfiret ediyor. Önemli olan da zaten orada affedilme, orada mükafatlanma. İşte bunu sağlama. İşte hasreten ticaretle uğraşan kardeşlerimiz bu noktada dikkat etsinler. Diyebilirler hocam suistimal edilebilir ama suistimale de uğramadan elinizden geldiği kadar bu tavsiyeleri yerine getirirseniz güzel olur, bereket olur, iyilik olur, rahmet olur. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sabaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Nur gibi doğdu Nebi kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soysuzlar yalanladı peygamberimi. Soysuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resul'ün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi Resulullah geldi, gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.
1: Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da, lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem, şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an

içinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pâk olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü.

Ben size birkaç sevgi şiirleri okumak istiyorum. Lirika, yani garami hisseler, şahsi duygular. Saadet değil. Yok yok, sen haklısın. Ey gizli derdin, garezli garezsiz taleplerinde. Sevgimin gözünü neşterliyerdim, belki de olsaydım senin yerinde. Talepler hapsi yerinde düzgün, benden öz hakkını umarsın tamam. Senin haklarını ödemek için ben de öz borcumu unutmalıyım. Bazen bir tepenin burcu önünde dağılır bin dağın yüz yüz dağ hakkı. Bazen yaranmaya hakkı olanın olmuyor dünyada yaşamak hakkı. Hakkını istedin, hakikatte bu. İstek olan yerde her şey doğrulur. Ancak unutma ki bazen de arzu hayatın önünde müttehim olur. Verdiğin kurbanı kaldırıp göğe bedel istiyorsun. Muhabbet mi bu? Muhabbet bu mu? Ne olur bir defa... Yeah.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Her dideden gören o, her yüzden görünen o. Ey göz, anı görmesen de görür seni sevdiğim. Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yar. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. İsteyen seni odur, sen anı istemesen. Dileyen senden ön o, sen anı dilemesen. Bildiren sana odur, sen anı bilemesen. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Gafil olsan aşina sanma ki gafil odur. Ger dile ger dileme emrine kafil odur. Bigane sensin ana, bil sana vasıl odur. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Sen yar olmasan dahi yardır.

sen müridim deme. Kim istemiş muradanın? Sen zakirim deme kim zikreden o yağdanın? Gam-ı şadı bir dem et, gam yağdanın. Gam-ı şadı bir dem et, gam anındır şadanın.

Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağları mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Hey ne yavuz inilersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Namü ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açı ben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan

gözüm uyandı. Uyandı, kana boyandı. Yandı şol yüreğim, yandı. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a, ne oldu? Aşkın deryasına daldı. Yine baharistan oldu.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez, figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et, ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen runumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel

Erir canlar, o gül boyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle feranak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim ahsan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferah nak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah nak et, cemalinle ferah nak et ki yandım. Yandım ya Resulallah, yandım.

ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek?

Sıkıldım ya Resulallah, boyun büktüm, perişanım, bu derdin sen de tedbiri. Lebim kavruldu atşından, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah nak et, cemalinle ferah nak et ki yandım, yandım ya Resulallah.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan, atalarının dinini, hayat tarzını sorguluyordu. Puta tapıcılığı sorguluyordu. Giderek putlara tapmanın anlamsızlığını, hatta gülünçlüğünü anlamakta zorlanmıyordu. O günlerde öyle diyordu: yaşlılarımız bir yol edinip gittiler, biz de onlara uyduk. Onlar putlara sığınarak Muhammed'e karşı geldiler, biz de onların yaptığını yaptık diyordu. O İslam'a yöneliyordu. İslam'ın aydınlığı insanlığı aydınlatıyordu. O günlerde eşiyle konuşuyordu. Artık onların gündeminde İslam vardı. Eşi şöyle konuşuyordu: Arap olanların ve olmayanların Muhammed'e tabi olduklarını görüp duruyorsun. Çevresindeki insanların sayısı her gün daha bir artıyor. Herkes onu seviyor, ona güveniyor. Siz ona düşmanlıkta yarışıp durdunuz. Halbuki onu tasdik etmek ve yardımcı olmak herkesten çok sana düşerdi. Ona yardım edenlerin ilki sen olmalıydın diyordu. Eşinin sözleri ne kadar etkiliydi, ama çok gecikmiş sözlerdi. Ebu Süfyan 13 yıl Mekke döneminde Peygamber aleyhissalatü vesselamı karşısına almıştı. Onunla mücadele etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etti ama Ebu Süfyan yine peşini bırakmamıştı. 8 yıl Medine yollarında müşrik orduların safında yerini almıştı. Eşi şimdi tokat gibi sözler söylüyordu. Bu sözler hakikati ifade ediyordu ama çok geç kalınmış sözlerdi. Ebu Süfyan Müslüman olmaya karar veriyordu. Oğluyla beraber Medine yollarına koyuluyordu. Çok gitmeden İslam ordusuyla karşılaştı. Ebu Süfyan İslam ordusunu görünce korku ve şaşkınlığa mahkum oluverdi. Böyle bir şey beklemiyordu. Müminler onu azgın bir İslam düşmanı olarak biliyorlardı. Görürlerse öldürebilirlerdi. Hemen bir yere saklandılar. İslam ordusu mola halindeydi. Gece boyunca gizlendiler. Sabah olduğunda sessiz ve sakin bir şekilde ordugaha girdiler. Kimseye hissettirmeden Peygamber Efendimiz'e yaklaştı ve selam verdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Süfyan'ı hemen tanıdı ve gül yüzünü ondan çevirdi. Ebu Süfyan bu olayı bizlere şöyle anlatıyordu: Resulullah benden yüzünü çevirince yüzünü döndürdüğü tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı ve öbür tarafa döndü. Bana bakmıyor, benimle ilgilenmiyordu. Utandım. Yakın uzak her şey beni sıkmaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ona çok sıkıntı vermiş, onu çok üzmüştüm. Bana kırgındı. Resulullah benden yüz çevirince Müslümanlar da yüz çevirdiler. Hiç kimse bana bakmıyor ve benimle konuşmuyordu. Oradan uzaklaştım. Kendimi bir şekilde Resulullah'a kabul ettirmem gerektiğini düşünüyordum. Ama bunu nasıl başaracağımı bilemiyordum. Ebu Bekir'le karşılaştım. Ona yaklaşıp beni Resulullah'la görüştürmesini rica ettim. Fakat Resulullah'ın yüz çevirdiği kişiye ben taraf olamam deyip o da benden yüz çevirdi. Onun yanından uzaklaşırken Ömer'le karşılaştım. Ricamı bu sefer ona bildirdim. Ama o, ey Allah'ın düşmanı, Resulullah'a ve arkadaşlarını üzen sen değil miydin demeye başladı. Ömer'in bana yardımcı olmayacağını anlayınca amcam Abbas'ı aradım. Amcam Abbas'ı bulunca onun yardımını istedim. Müslüman olduğumu ve Müslüman olunca Resulullah'ın sevineceğini umduğumu, ama bunların gerçekleşmediğini, Resulullah'ın beni görmek dahi istemediğini anlattım. Amcam Abbas, yeğenim dedi. Onun senden yüz çevireceğini bildikten sonra, benim seninle konuşmam doğru olmaz. Eğer sana yakınlık gösterirsem, onu üzmekten ve öfkelendirmekten korkarım dedi. Ne yapacağımı bilemez bir halde gezinmeye başladım. Ali ile karşılaştım. O da bana öncekilerin söylediği benzer şeyler söyledi. Artık başkalarıyla görüşmemin bir fayda sağlamayacağını anlamıştım. Gidip Resulullah'ın çadırının önüne oturdum. Sıcaktan ve susuzluktan ölünceye kadar onun kapısının önünde oturmaya karar verdim. Ordu hareket edince ben de orduyla beraber hareket ettim. Ne Resulullah ne de Müslümanlardan bir kişi benimle konuşmuyordu. Yanımda oğlum olduğu halde koca ordunun ortasında yapayalnızdım. Bazen Resulullah'ın görebileceği yerlere geçiyordum. Ama o beni görünce yüzünü çeviriyor ve bana bakmıyordu. Bu şekilde Mekke yakınlarına Eftah Vadisi'ne kadar geldik. Ordu mola verdi. Ben de yanımda oğlum olduğu halde Resulullah'ın çadırının önünde beklemeye başladım. Hiç kimse benimle muhatap olmuyor ve benimle konuşmuyordu. Bu hal üzere beklerken Ali geldi ve bana yardımcı olacağını söyledi. Çok sevindim. Dedi ki, Resulullah'a arkasından yaklaş ve Yusuf'un kardeşlerine söylediği şu sözleri söyle. Allah'a yemin ederiz ki Allah seni gerçekten bize üstün kılmıştır. Doğrusu biz sana karşı yaptıklarımızdan suçluyuz. Ona karşı söyleyebileceğin bundan daha başka söz yok dedi Ali. Hemen gidip Resulullah'ın arkasında durdum ve Ali'nin söylediği ayet okudum. Resulullah dönüp bana baktı ve gülümseyerek, bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı kınanmayacaksınız. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Hem sevindim hem utandım. Utancımdan yüzüne bakamıyordum. Bir şiir okuyarak durumumu bildirmeye çalıştım. Okuduğum şiir şöyleydi. Ben Lat'ın süvarileri Muhammed'in süvarilerini yensin diye sancak taşıdığım gün, gecenin başında yolunu şaşırıp zifiri karanlıkta ne yapacağını bilmeyen kimse gibiydim. Şimdi ise yolumu bulmuş ve selamete ulaşmış kişi gibiyim. Affımı kabul etti ve yanında kaldım. İslam ordusu Mekke'ye yaklaşıyordu. Maruz Zehran'a gelindiğinde akşam oluyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talimatını veriyordu. Herkes yakacak bir şey bulacak ve yakacaktı. Talimat hemen yerine getirildi. Gece 10.000 ayrı noktada ateş yakıldı. Mekke dağları gündüz gibi aydınlanmıştı. Uzaktan görenler sayısız bir orduyla karşı karşıya olduklarını anlarlardı. Düşmanlar böyle bir manzarayı seyrettikten sonra korkuya kapılmamaları mümkün değildi. Işıkları görenlerin ilklerinden biri de Ebu Süfyan bin Harp'ti. Mekke'nin en büyük lideriydi. O Müslümanların bir ordu halinde Mekke taraflarına doğru geldiğini duymuştu ama nereyi hedeflediklerini bilemiyordu. O daha çok İslam ordusunun Sakif ya da Havez'in üzerine gidebileceğini düşünüyordu. Durumu yakinen görmek ve anlamak istiyordu. Mekke'den çıkıyor, orduya yaklaşıyordu. Dev bir orduyla karşı karşıya olduğunu görüyor ve derin bir korkuya kapılıyordu. O bu şaşkınlığı yaşarken İslam ordusunun erleri onu yakalıyorlardı. Erler yakaladıkları kişinin Mekke'nin lideri Ebu Süfyan bin Harp olduğunu anlayınca çok sevindiler. Tekbirler getirdiler İslam'ın bu en büyük düşmanını linç etmek istiyorlardı ama Hazreti Abbas süratle geldi ve müdahale etti. Ebu Sufyan'ı himayesine aldığını ilan ediyordu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Sufyan'a hedefin Mekke olduğunu, bu ordunun karşısında Mekke ordusunun dayanamayacağını, bu nedenle çatışma olmadan Mekke'nin teslim olmasının en isabetli olacağını, bunun için de Allah'ın Resulü ile görüşmesi gerektiğini dile getiriyordu. Ebu Sufyan böyle bir ordunun karşısında hiçbir şey yapamayacağını çok iyi anlıyordu. Hazreti Abbas Efendimizle Resulullah'ın yanına vardılar. Ebu Sufyan'ın Peygamber Efendimizin yanına girdiğini gören Hazreti Ömer Efendimiz süratle geldi. Himayesiz ve izinsiz girdiği için Resulullah'tan onu öldürmek için izin istedi. Hazreti Abbas onu himayesine aldığını açıkladı. Ama Ömer Efendimiz uzun yıllar Peygamber Efendimiz'e düşmanlık yapan bu adamı öldürmede ısrar ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işaret ederek Hazreti Ömer Efendimiz'in sakinleşmesini istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Süfyan'a İslam'ı anlatıyordu. İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Ebu Süfyan ise Allah-u Teala'nın tek olduğunu kabul ediyorum. Vallahi senin peygamberliğin konusunda kalbimde şüpheler bulunuyor. Bu konuda bana biraz düşünme süresi tanı dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etti. Sabah görüşmek üzere ayrıldı. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Sufyan'a arkadaşlık ediyordu. Sabahın seher vaktinde müezzinlerin ezan sesleri kalpleri ayağa kaldıran bir etkinlik arz ediyordu. Sesler karanlığın bağrını yararak semaya yükseliyor, Mekke dağlarında yankılanıyordu. Son derece etkiliydi. Ebu Sufyan Hazreti Abbas Efendimiz'e bu nedir diye soruyordu. Hazreti Abbas Efendimiz bu namaz için çağrıdır diyordu. Müslümanlar tatlı bir heyecanla, telaşla abdestlerini alıyor, birbirlerine ilişkin derin bir muhabbet yaşıyorlardı. Bu arada sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz'e olan muhteşem sevgisine de Ebu Sufyan tanık oluyordu. Ömründe böyle bir halet görmemişti. Tam bir muhabbet iklimi vardı. Bu manzara karşısında kendini alamıyor ve Hazreti Abbas Efendimiz'e "Ey Fazıl'ın babası, ben şimdiye kadar ne Kisra'nın ne de Kayser'in böyle bir sevgi ve iltifata sahip olduğunu görmedim. Kardeşinin oğlu ne büyük saltanata kavuşmuş" diyordu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Süfyan'ın sözlerinden rahatsız oldu. Zira Ebu Süfyan hala Peygamber Efendimiz'in bir iktidar peşinde olduğunu, bir saltanat sevdasında olduğunu söylüyordu. Aslında gördüğü iktidardan, saltanattan çok öte bir şeydi. Bunu Kisra'ları, Kayser'leri hatırlamak suretiyle anlamış olmalıydı. Ama o hala dünyevi kaygılar, arzular çerçevesinde kalarak konuşuyordu. Hazreti Abbas Efendimiz ise "Yeter artık. O saltanat değil, risalettir. Hala iman etmeyecek misin?" diyordu. Müminler abdestlerini almışlar, namazlarını kılıyorlardı. Biraz sonra sabah namazının farzında cemaat olacaklardı. Hatemül Enbiya Efendimiz müminlere namaz kıldıracaktı. Onun şerefli arkadaşları peygamber iklimine doyamazlardı. Özellikle Peygamber Efendimizle namaz iklimine vurgundular. Hayatın tadını namaz ikliminde yaşıyorlardı. Rahman-ı Rahim'in ayetleriyle hemhal oluyor ama ayetler alemlere rahmet olanın dilinden döküldüğünde onları dilhun ediyordu. Şimdi günübirlik hallerden azade oluyorlardı. Dünyanın kısır hallerinden soyutlanıyorlardı. Şimdi sübhan olanı Rahman-ı Rahim olanı terennüm edeceklerdi. Ulvi bir iklime gireceklerdi. Hamd, kainatın Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hakikatte yüce olan, ulu olan sadece O'ydu. O Rahman'dır, Rahim'dir. Hesaplaşma gününün yegane sahibidir. Yalnız O'na kulluk eder. Yalnız O'ndan yardım dileriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'in üzü olan Fatiha suresini tane tane okuyordu. Ayetler olduğu gibi kalplere iniyordu. Kalpler inşirah buluyordu. Bu dünyadayken ahiret hayatını terennim ediyorlardı. Hakikatte kulluk sadece Rahman-ı Rahim'e yapılırdı. Ondan gayrısına kulluk yapmak insanı en acınası durumlara düşürürdü. Gülünç hallere düşürürdü. Ebu Süfyan bir inci misali dizilmiş namaz kılan İslam erlerine bakıyor, kalbinin sarsıldığını hissediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir süveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken. Gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken. Karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figan. Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa

gittin. Ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış, kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek, yüzünü görmeden? İnsanlık nasıl avunsun? Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

dinle de yıldızları, şu hutbe-i şiirinine, name-i nurini hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına, birer Burhan-ı Nurefşanız vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ahsanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem, çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözler.

Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun, vara yoğa kakırsın, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel imdi, ummanlara dal imdi, ummana dalmayınca sen derviş olamazsın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ünteninde değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi rüzgarı istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda yansın istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülün ne söylerse söylesin. Dinlemem, dinleyemem. Özlemim, özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden, yoksa neyime bu fethi, istemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, aşk istemem.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: inanmış erkek ve kadınları, defterleri sağdan verilmiş ve ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün, onlara şöyle seslenilecektir. Müjde! Bugün altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetler sizin içindir. İşte bu büyük kurtuluştur. İki yüzlü erkek ve kadınlar, müminlere, bizi de gözetin, ışığınızdan faydalanalım dedikleri gün, onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla iki yüzlüler arasına, kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. İki yüzlüler inananlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet, öyle. Fakat sizler kendinizi aldattınız. Bize pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi şeytanlar Allah'a karşı da ayarttı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Layığınız orasıdır. Ne kötü bir dönüştür. Kiminde kandiller, kiminde fenerler, kimine de parmak uçlarını aydınlatacak kadar ışık verilmiş. Herkes hararetle yürüyor. Cennet yaklaştırılmış. Kalpler çarpıyor. Heyecandan titriyor. Köprü kurulmuş. Bir ucunda cennet, altında cehennem fokurduyor. İnsanlar aşağı bakmaya cesaret edemeyip yalvarıyor. Ya Rabbi, sen ışığımızı tamamla. Ya Rabbi, sen ayağımızı kaydırma. Sen büyüksün Allah'ım. Senden başka yardımcımız yok. Ey büyük Allah'ım, sen koru, sen koru. El titriyor, ayak titriyor. Kulakları sağır eden cehennem fokurduyor. Kalpler heyecandan sanki yerinden fırlıyor. Kimi yıldırım gibi köprüden cennete geçiyor. Kimi rüzgar gibi, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçiyor. Cehennem ağzını açmış bekliyor. Köprüye tutunamayıp düşenler yalvarıyor. Allah'ım, Yaradanım, Mevlam, Rahmanım, biricik Allah'ım yardım et. Sen beni korumazsan ben ne yaparım? Sen beni bağışlamazsan ben ne ederim bu kızgın alevler arasında? Bağışla Allah'ım, bağışla. Kimi de köprü üzerindeki deve dikenine benzeyen çengellere takılıyor. Kan revan içinde. İnsan yalvarıyor. Korku her tarafı kuşatmışken cehennem kaynadıkça kaynıyor. Işığı kesilen karanlıkta birbirine esiyor. Köprü uzadıkça uzuyor. Bir el inerken bir el yukarı çıkıyor. Kimi yüzler aydınlanırken kimi yüzler kararıyor. İnsan şaşkına dönmüş. Keşke biraz daha amelim olsaydı diyor. Keşke dünyadayken zamanımı boş şeylerle harcamasaydım. Keşke Rabbime daha yakın olmak için vesileler arasaydım. Keşke salih kullara daha yakın olsaydım. Keşke zamanımın hepsini Rabbime kulluk yaparak geçirseydim. Keşke insanlara karşı daha merhametli olsaydım. Keşke.
1: Her insan ölümü tadacaktır. Ve kıyamet günü karşılıklarınız kesinlikle ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.
2: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-200 hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birlerine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir. Yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylanlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri, güney ve kuzey. Demirden kavilik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti. Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene, ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayımda? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıram. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadında, kar suyunda. Sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım üpüryan. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar ilk önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişim. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, kolum gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı ıtrını. Kırağı düştü bülbüllerin sesine. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldım tam takır. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim. Şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim.

Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mecid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefid eylesin, istifade edebilenlerden, faydalanabilenlerden eylesin. Amin. El-Mecid fiilleri, işleri güzel, lütuf, keremi çok, şanı büyük, yüce, kadri çok büyük, medih ve övülmesinde ortağı bulunmayan demektir. Hud suresi. Melekler dediler, sen Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Ey ev halkı, muhakkak ki o hamiddir, meciddir. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Fatiha suresi ile başlar, Felak ve Nas sureleri ile sona erer. Yüce Rabbimiz ile konuşmak istediğimizde onun muhteşem kitabına yönelir, Kur'an-ı Kerim'i dilimizle, gözümüzle, gönlümüzle, kalbimizle okuruz. Allah Celle Celaluhu şanı öylesine büyük olan bir Rab'dır ki kelimeler onu anlatmakta yetersiz kalır. Övgüler onadır, yalnız onadır. Ama lügatlerdeki kelimeler onu sena etmekte aciz kalmaktadır. O Celle Celaluhu alemlerin Rabbi, arşın ve kürsünün sahibidir. O Celle Celaluhu sabahın ve gecenin Rabbidir. O Celle Celaluhu yerlerin ve göklerin Rabbidir. Meleklerin ve cinlerin Rabbidir. Güneşin, yıldızların ve galaksilerin Rabbidir. Denizlerin ve okyanusların Rabbidir. Kehf suresi. De ki, eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak tükenecekti. Bir mislini daha yardımcı getirsek bile. Cinler bile, doğrusu Rabbimizin şanı çok yüksektir derken, biz ey Rabbimiz seni övebilmekten, şanına layık bir şekilde seni övebilmekten, anlatabilmekten aciziz. Bilebildiğimiz ve şükürden dahi aciz kaldığımız tek şey senin kulun olarak yaratılmış olmaktır. Yapabildiğimiz tek şey de adı göklerde Ahmet, yerde Muhammed olan sallallahu aleyhi ve sellem Habibini, iki cihan sultanı peygamberini Ahzab suresinde övdüğün gibi gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Ey Rabbimiz! Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi överek, ona uyarak senin rızanı kazanmak istiyoruz. Bu yolda
nefislerimizi bize musahhar kıl ve bize kolaylıklar ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamın aline rahmet ettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yüce olansın. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamın aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. El-Ba'if Celle Celaluhu. El-Ba'if, kullarını gafletten uyandırmak için onlara peygamberler gönderen, elçilerle ve gönderdiği kitapları ile ruhları uyandıran, kıyamet gününde ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkararak yeniden hayata döndüren demektir. Hac Suresi. Muhakkak kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Aziz kardeşlerim, imanın altı şartından biri de öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak, ahiretin varlığını kabul etmek ve dünya hayatını ahirete hazırlanarak geçirmektir. Yani dünyayı ahiretin bir tarlası bilmek, orada biçeceğimiz şeyleri burada ekivermektir. O Celle Celaluhu, Melik ve Alim, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz, kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, yani mükafat ve cezayı anlatmak ve dünya hayatında salih ameller işlemeyi öğretebilmek ve eğitebilmek için aralarından seçtiği kullarını peygamber olarak göndermiş ve vazifelendirmiştir. Her peygamber aleyhimusselam, selam onların üzerine olsun, amin, sadece kendi ümmetine gönderilirken, ahir zaman nebisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa ve cinnilere hidayet rehberi olarak gönderilmiştir. Yüce Rabbimizin kulum ve Resulüm diyerek şereflendirdiği, o insanların ahlakça en üstünü, iki cihan serveri, Hatemul Enbiya olan Allah'ın Habibine ümmet olmak şerefi bize yeter de artar bile. O sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamberdir ki bütün yeryüzü ona mescit kılınmış. Mekke o mescidin mihrabı, Medine ise minberi olmuştur. Hayatı ve ahlakı Allah ilminin
yani Kur'an-ı Kerim'in açıklaması ve uygulaması niteliğinde olan o sultanlar sultanı, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş ve kıyamete kadar gelecek tüm iman ehline imam olmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem, ırk, dil ve renk ayrımı olmaksızın bütün insanlara hitap etmiş. İnsanların üstünlüğünün renk ve dilde olmadığını, ölçünün sadece takva olduğunu kalplere nakışlamış, bütün peygamberlerin reisi, bütün evliyanın efendisi, gelmiş geçmiş bütün enbiya ve evliyadan oluşan manevi zikir halkasının ser zakiri ve baş tacı kılınmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kalplerin sevgilisi, akılların yol göstericisi, nefislerin terbiyecisi olmuştur. Allah Celle Celaluhu el-Ba'istir. Kullarını irşad için peygamberler gönderen, bizlere nurunu, peygamberini, Habibini hediye eden, bizleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile şereflendirendir. Ali İmran Suresi. Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara onun ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Salat ona, selam ona, binlerce ihtiram ona. Rabbimiz ona ve âline ümmetinin hasenatı adedince salat ve selam eyle. Amin. Allah Celle Celaluhu el-Ba'istir. Peygamberleri eliyle kitaplar göndermiş, kullarının dünya hayatını en güzel şekilde geçirebilmeleri için kişisel ve toplumsal kurallar koymuş ve bunlara uyulmasını emretmiştir. Lokman Suresi. Elif Lam Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Aziz kardeşlerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, muhteşem kainat kitabının bir tercümesi, arz sayfalarına ve gök katmanlarına işlenen Esma-i Hüsna hazinesinin keşfi, hadiselerin satırları altına gizlenmiş hakikatlerin anahtarı, şehadet alemi ardındaki görünmeyen gayb aleminden gelen rahmani iltifatların ve ilahi kitabın hazinesi, insanoğlunun yol göstericisi, ışığı, dua kitabı, kulluğun zirvesi olan duanın nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir dualar manzumesidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, emirler, zikirler ve marifet kitabı olarak insan beyninin, ruhunun ve kalbinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir şifa kaynağıdır. El-Ba'istir o Celle Celaluhu. O muhteşem kelamıyla ölü ruhları yepyeni bir aleme dirilterek insanı karanlıklardan aydınlıklara çıkarandır o. Bakara Suresi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ölüler idiniz, sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.
Rum suresi. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ı tanımak ve hayata yepyeni bir pencereyle bakmak, ölü iken dirilmektir. Ancak imanlı, inançlı yaşayanlara diri denilir. Bu dünyayı yemek masası ile sıcak bir yataktan ibaret görenlerin ölüden farkı nedir acaba? Diri olan canlıdır. Koşar, yorulur, sever, üzülür, didinir ve yanındakilere dirilik verir, hayat verir, sevinç ve surur verir. Ölüler ise otlardan beter bir yaşam sürer. Varlıkları ile yoklukları birdir. Sonunda biçilip giderler. Diri olan iz bırakır. Kafir ölür, mümin olur. Kur'an-ı Kerim'e inanan insan muhteşem bir dinamizm yaşamaya başlar. Oturmak yoktur inanan kişiye, yani diriye. İnşirah suresi. O halde boş kaldın mı, yine kalk, yorul, ancak Rabbine yönel. El-Ba'istir o, Celle Celaluhu. Kurumuş yer küreye yağmurlar gönderip, toprağı dirilttiği gibi, gözyaşı yağmurları ile tevbe eden kullarının, çölleşmiş gönüllerini yıkayan ve onları ruhun düştüğü karanlıklardan tevbe aydınlıklarına çıkararak bambaşka bir boyutta yeniden diriltendir o. Her sene kış geldiğinde bütün tabiatı öldüren ve baharla birlikte bütün canlılara yeniden dirilişi gösteren, böylece kıyameti, haşri ve neşri, ba'su ba'del mevti, ölümden sonra dirilişi anlatan, hal lisanı ile kullarına mevsimlerle ölüm var, hazırlanın diyendir o. Nuh suresi. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi, sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır. Tegabun suresi. İnkar edenler katiyen diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Zümer suresi. Ve sura üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defada hep onlar kalkmışlar, bakıyorlardır. El-Ba'istir o Celle Celaluhu. Yüce Allah, ölüleri dirilten ve kıyameti koparıp dünya hayatına son vererek ahiret hayatını başlatacak olandır o. Yasin suresi. Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı. Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri dedi. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir. Zilzal suresi. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı
ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Yasin Suresi. Onlar, eyvah başımıza gelenlere, mezarlarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemiş derler. Allah'ım, sana inanıyor ve sana itaat etmeye çalışıyoruz. Biz ahir zaman ümmeti olarak asırlar ötesinden ölü gönüllerimize bir rahmet yağmuru gibi gelen iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdik ediyor ve gaybi olarak onun bize uzanan elini o celal ile kalktığı zaman ayı ikiye bölen, cemal ile döndüğü vakit Kevser suyu gibi 10 parmağından su akıtan, avucunda taşların zikre ve tesbihe durduğu o mübarek elini tutuyor, ona biat ediyoruz. Onun bize getirdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ı başımıza ve gönlümüze tac ediyor, hayatımızı onun düsturları ile düzenlemeye çalışıyoruz. Allah'ım, sen bize Kur'an'ı dünyada dost, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sıratta nur, cehennem ateşine karşı siper, cennette de arkadaş eyle. Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuru ile nurlandır. Kabirlerimizden kalkıp huzurunda toplandığımız gün, gizli olan her şeyin ortaya dökülüp, insan için ne bir güç ne de bir yardımcının olacağı gün, bizleri bahtiyar eyle. Amin. Yüzler de var ki o gün nimetlerle mutludurlar. Yaptıklarından hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir cennettedirler. Sırrına bizleri de şifayab eyle, bizleri de erdir Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı belki? Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı belki? Daha ölmedim. Avlu.

Sus mu, unut mu, buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet, urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat, beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Peykeler duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap, ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da, kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve la akıbeti lilmuttakin, ve la udvanı illa ala zalimin, ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 14. Lema'nın 2. makamı, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle 14. Lema'nın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya'den ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya eyyuhel melâ'u inni ulgiye ileyhe kitâb.

0: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sike-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dakaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfa-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
1: Estağfurullah. Buyurun size, hocam.
0: Buyurun.
1: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
0: Amin.
1: Okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
0: Amin.
1: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
0: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
1: hayırlısıyla
0: dilemek lazım.
1: Evet,
0: lazım.
1: Hayırlısıyla ıslah etsin diye dua etmek lazım.
0: Abi çünkü öncelikle ıslahın özür diliyorum şeyi de olabilir, ağır evet şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzunluğu alarak da ıslah edebilir.
1: Allah
0: belki muhafaza nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla suhuletle yapsın inşallah.
1: Tabii istiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin. Amin diye dua inşallah etmek lazım. Amin. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah yani başladığımız zaman bizlere neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manaları inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah hem dünyaya hem ahirete hem arza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
0: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kart vizitine Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Aynen, bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
1: Evet değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
0: Ona başlarız.
1: Yani biz dahi başta ona başlarız.
0: Evet.
1: İnşallah Rabbim istifade etmeyi istifademizi Amin ziyadeleştirsin.
0: Amin.
1: Ama benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde 6. nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi. Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı, daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i

0: şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar, neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini, bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun, diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan herkese demirin eksik. Demek insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsine ayrı ayrı ilaçları da var.
1: Bildiğimiz demir, bakır, evet, çinko var yani.
0: Bildiğimiz bunların hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat
0: diyebiliriz tabii. Diyebilir miyiz? Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirlerinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
1: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
0: Evet, sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
1: Yani demir, toprakta da kainatta da demir var, insanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
0: Bunları demek ki aslında şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neye, neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Leh-i Mahfuz.
1: Leh-i Mahfuz.
0: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
1: Ve temsil insandan. Şöyle de abi, özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük insandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz, işte sahip. Demek ki Levh-i Mahfuz'da da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı, bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor.
0: Numunesi olarak tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda, işte diyor kemikler var. Kemikler neden bahsediyor? Bak kainattaki bütün taşlar. Akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı suyu ayrı, tuzlu suyu ayrı. İnsanın
1: gözünden
0: gelenler ayrı, burundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
1: Onun olsun da.
0: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
1: toprağın,
0: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah, Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
1: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
0: Buyurun abi.
1: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
0: O şurayı biraz müsaadenizle, rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar artık.
1: Evet.
0: İstenen kıvama terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir şey bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz. Bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur. Diyor eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil. İstenen kıvama getirdin
1: ama
0: mi?
1: Ama şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
0: Evet. Tabii bir anda oluyor.
1: Bir anda.
0: İşte bunların hepsi bak halinizden rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabii ki birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin, rububiyet, sikkeyi, rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
1: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sike-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
0: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyeti mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
1: Evet.
0: Bütün yaratılanlar böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
1: Bu insan idrakinin dışında.
0: Dışına çıkıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunlar arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
1: şöyle bir örnek olabilir mi? Fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor
0: gibi.
1: Diyebilir miyiz?
0: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak dönüyor, birbirimize yardımcı oluyor.
1: Evet.
0: Bildiğin bir teanüt, bir sanüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse, ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı, ineklerin karnı doyuyor. Bak rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren. Güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen, güneşi hem kendi etrafında hem yıldızlar etrafında hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçiriyorken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. Öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesinin.
1: O daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, ya, yaşamları, tabii. Oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ha. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım. Ha.
0: İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi kübra-yı uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
1: Bismillah'a
0: bak. Allah'ın adıyla.
1: Amin.
0: Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor. Kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birinin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçık kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
1: Nasıl delenir. Taşı çatlatır yani?
0: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der, işte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, köyük, incecik köyük taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yolları açıyor, gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi o işte neden bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgıyor, o salgı diyor onu.
1: Parçalıyor.
0: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der.
1: İşte.
0: Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Ha o
1: lisanı mahsusuyla.
0: Onun lisanı da Bismillah da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgıyor?
1: Onu yaratan, ha. Değil mi?
0: O oraya şekilde, gidiyoruz. Evet. Bak herkes işte bak diyor ya, sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek o anahtarı, oradan çek.
1: Olur.
0: Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
1: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sike-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
0: Burada da sike-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durum biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götür işte para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
1: Merhametten.
0: Bak rahmet, rahmetten rahmet, dolayı merhamet. Adam rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun. Rezzak isminin tecelli, Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralılara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
1: Merhametten tezahür eden.
0: Daha simas, nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için, idaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek
1: yemesini,
0: ona.
1: Yemesini, içmesini sağlamak.
0: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, ne Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer.
1: Evet.
0: Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azami derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azami derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesinde terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunmasın. Bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in, Bismillahirrahmanirrahim'in sikke-i kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
1: Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden üstüke-i ahadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
0: Evet. Burada da insan simasına gittim, ona Rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye, adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahim'e. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örnesi, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
1: Allah Allah.
0: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
1: Camda farklı tezahür ediyor.
0: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
1: Yüceler yücesi.
0: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Neye dedi? nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da nedir? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öne indi. Şimdi de nedir? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif-i rafet, re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuant merhamiyet ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet-i rahmet, rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Errahim ona bakıyor.
1: Errahim.
0: Errahim insandaki bu şeye bakıyor.
1: Daha öze indik.
0: Daha öze inerek geldik. Evet abi.
1: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
0: Bu kadar.
1: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
0: İnsani, insanı demiyor bak.
1: İnsani.
0: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip etsek, o bağlantıyı takip edersek, kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsani, insaniyet tabiri hani mertebesinin
1: mertebesine
0: çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize Bismillahirrahmanirrahim. O zaman demek ki bizim hani bizim söylediği Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıp beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman işte bir kez daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişgahımızda da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğim zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim wa akhiru da'wahum wa da'wana enel hamdulillahi rabbil alamin lillahi ta'ala el fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocukları aldatıyor ömrümün. Uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün. Bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden. Salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden. Senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus kıvranıyor kabirde. Bakma.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim. Ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele. Alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bak bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları. Ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut. Tut ki bileyim. Zira ben bu rahı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim...

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

сайфоно ёк жилтно ёк анено ёк анады бен сокак чочуюм аби Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana, bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen... Baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın. Dostun, düşmanın, tüm kaldırımları. Sayfano yok. Ciltno yok. Aneno yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına. Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Bağış ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Zahi, senin düşlerin vardır. Söylesene. Göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların, sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim abi.

Atası İbrahim, soyu ne güzel. Tertemiz mayası, huyu ne güzel. Servilerde hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde. Doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan. Uyuyor musun? Gelen hakkın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kahinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kabe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları. Nasıl eğdirmişti mağrur başları.

dünyaya kurup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sır.

Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler ne bir haber verirler. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyılık halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur dille.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: sahiye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
1: Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözümden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selamlı dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti. Neylersin engeller yolunu kesti? Yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti? Çakan şimşek miydi ızam dağından? Haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor. Dur dedikçe gözyaşların taşıyor. Kendine gel desen kalbin coşuyor. Ağlasan da inlesen de yeridir. İnsan değil bu aşk dağlar eritir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır? Arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki kısarmış aşkın ateşi. Sapsarı bir çehre, akan gözyaşı. İki adil şahit olduktan sonra, gül benzin sararıp solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül. Henüz gonca iken solmuşsun gönül. Izdıraba sahne olmuşsun gönül. Kan çanağı gözler, sapsarı çehre. Daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali. Beni benden aldı onur cemali. Tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali. Aşksız geçen her an ömre ziyandır. Sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem, yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok. Halim sence malum, ıstırabım çok. Benim kovucudan saklım gizlim yok. Neler çektim neler saymakla bitmez. Gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin. İçin için yakar, inletir derdin. Sen bana en içten öğütler verdin. Ne çare, sağırdır aşık eşitmez. Verilen öğüde aldırış etmez. simsiyah saçlarım tel tel ağardı. Dile gelip her tel beni uyardı. Sağır bile bu ikazı duyardı. Bunca uyarıyı hep yalanladım. Fakat doğru imiş, çok geç anladım.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan, atalarının dinini, hayat tarzını sorguluyordu. Puta tapıcılığı sorguluyordu. Giderek putlara tapmanın anlamsızlığını, hatta gülünçlüğünü anlamakta zorlanmıyordu. O günlerde öyle diyordu: yaşlılarımız bir yol edinip gittiler, biz de onlara uyduk. Onlar putlara sığınarak Muhammed'e karşı geldiler, biz de onların yaptığını yaptık diyordu. O İslam'a yöneliyordu. İslam'ın aydınlığı insanlığı aydınlatıyordu. O günlerde eşiyle konuşuyordu. Artık onların gündeminde İslam vardı. Eşi şöyle konuşuyordu: Arap olanların ve olmayanların Muhammed'e tabi olduklarını görüp duruyorsun. Çevresindeki insanların sayısı her gün daha bir artıyor. Herkes onu seviyor, ona güveniyor. Siz ona düşmanlıkta yarışıp durdunuz. Halbuki onu tasdik etmek ve yardımcı olmak herkesten çok sana düşerdi. Ona yardım edenlerin ilki sen olmalıydın diyordu. Eşinin sözleri ne kadar etkiliydi, ama çok gecikmiş sözlerdi. Ebu Süfyan 13 yıl Mekke döneminde Peygamber aleyhissalatü vesselamı karşısına almıştı. Onunla mücadele etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etti ama Ebu Süfyan yine peşini bırakmamıştı. 8 yıl Medine yollarında müşrik orduların safında yerini almıştı. Eşi şimdi tokat gibi sözler söylüyordu. Bu sözler hakikati ifade ediyordu ama çok geç kalınmış sözlerdi. Ebu Süfyan Müslüman olmaya karar geç kalınmış sözlerdi. Ebu Süfyan Müslüman olmaya karar veriyordu. Oğluyla beraber

ordusu mola halindeydi. Gece boyunca gizlendiler. Sabah olduğunda sessiz ve sakin bir şekilde ordugaha girdiler. Kimseye hissettirmeden Peygamber Efendimiz'e yaklaştı ve selam verdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Süfyan'ı hemen tanıdı ve gül yüzünü ondan çevirdi. Ebu Süfyan bu olayı bizlere şöyle anlatıyordu. Resulullah benden yüzünü çevirince yüzünü döndürdüğü tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı ve öbür tarafa döndü. Bana bakmıyor, benimle ilgilenmiyordu. Utandım. Yakın uzak her şey beni sıkmaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ona çok sıkıntı vermiş, onu çok üzmüştüm. Bana kırgındı. Resulullah benden yüz çevirince Müslümanlar da yüz çevirdiler. Hiç kimse bana bakmıyor ve benimle konuşmuyordu. Oradan uzaklaştım. Kendimi bir şekilde Resulullah'a kabul ettirmem gerektiğini düşünüyordum. Ama bunu nasıl başaracağımı bilemiyordum. Ebu Bekir'le karşılaştım. Ona yaklaşıp beni Resulullah'la görüştürmesini rica ettim. Fakat Resulullah'ın yüz çevirdiği kişiye ben taraf olamam deyip o da benden yüz çevirdi. Onun yanından uzaklaşırken Ömer'le karşılaştım. Ricamı bu sefer ona bildirdim. Ama o, ey Allah'ın düşmanı, Resulullah'a ve arkadaşlarını üzen sen değil miydin demeye başladı. Ömer'in bana yardımcı olmayacağını anlayınca amcam Abbas'ı aradım. Amcam Abbas'ı bulunca onun yardımını istedim. Müslüman olduğumu ve Müslüman olunca Resulullah'ın sevineceğini umduğumu ama bunların gerçekleşmediğini, Resulullah'ın beni görmek dahi istemediğini anlattım. Amcam Abbas, yeğenim dedi. Onun senden yüz çevireceğini bildikten sonra benim seninle konuşmam doğru olmaz. Eğer sana yakınlık gösterirsem onu üzmekten ve öfkelendirmekten korkarım dedi. Ne yapacağımı bilemez bir halde gezinmeye başladım. Ali ile karşılaştım. O da bana öncekilerin söylediği benzer şeyler söyledi. Artık başkalarıyla görüşmemin bir fayda sağlamayacağını anlamıştım. Gidip Resulullah'ın çadırının önüne oturdum. Sıcaktan ve susuzluktan ölünceye kadar onun kapısının önünde oturmaya karar verdim. Ordu hareket edince ben de orduyla beraber hareket ettim. Ne Resulullah ne de Müslümanlardan bir kişi benimle konuşmuyordu. Yanımda oğlum olduğu halde koca ordunun ortasında yapayalnızdım. Bazen Resulullah'ın görebileceği yerlere geçiyordum. Ama o beni görünce yüzünü çeviriyor ve bana bakmıyordu. Bu şekilde Mekke yakınlarına Eftah Vadisi'ne kadar geldik. Ordu mola verdi. Ben de yanımda oğlum olduğu halde Resulullah'ın çadırının önünde beklemeye başladım. Hiç kimse benimle muhatap olmuyor ve benimle konuşmuyordu. Bu hal üzere beklerken Ali geldi ve bana yardımcı olacağını söyledi. Çok sevindim. Dedi ki, Resulullah'a arkasından yaklaş ve Yusuf'un kardeşlerine söylediği şu sözleri söyle. Allah'a yemin ederiz ki Allah seni gerçekten bize üstün kılmıştır. Doğrusu biz sana karşı yaptıklarımızdan suçluyuz. Ona karşı söyleyebileceğin bundan daha başka söz yok dedi Ali. Hemen gidip Resulullah'ın arkasında durdum ve Ali'nin söylediği ayet okudum. Resulullah dönüp bana baktı ve gülümseyerek, bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı kınanmayacaksınız. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Hem sevindim hem utandım. Utancımdan yüzüne bakamıyordum. Bir şiir okuyarak durumumu bildirmeye çalıştım. Okuduğum şiir şöyleydi. Ben Latin süvarileri Muhammed'in süvarileri

0: Beni yensin diye sancak taşıdığım gün, gecenin başında yolunu şaşırıp zifiri karanlıkta ne yapacağını bilmeyen kimse gibiydim. Şimdi ise yolumu bulmuş ve selamete ulaşmış kişi gibiyim. Affımı kabul etti ve yanında kaldım. İslam ordusu Mekke'ye yaklaşıyordu. Maruz Zehran'a gelindiğinde akşam oluyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talimatını veriyordu. Herkes yakacak bir şey bulacak ve yakacaktı. Talimat hemen yerine getirildi. Gece 10.000 ayrı noktada ateş yakıldı. Mekke dağları gündüz gibi aydınlanmıştı. Uzaktan görenler sayısız bir orduyla karşı karşıya olduklarını anlarlardı. Düşmanlar böyle bir manzarayı seyrettikten sonra korkuya kapılmamaları mümkün değildi. Işıkları görenlerin ilklerinden biri de Ebu Süfyan bin Harp'ti. Mekke'nin en büyük lideriydi. O, Müslümanların bir ordu halinde Mekke taraflarına doğru geldiğini duymuştu ama nereyi hedeflediklerini bilemiyordu. O daha çok İslam ordusunun Sakif ya da Havez'in üzerine gidebileceğini düşünüyordu. Durumu yakinen görmek ve anlamak istiyordu. Mekke'den çıkıyor, orduya yaklaşıyordu. Dev bir orduyla karşı karşıya olduğunu görüyor ve derin bir korkuya kapılıyordu. O bu şaşkınlığı yaşarken İslam ordusunun erleri onu yakalıyorlardı. Erler yakaladıkları kişinin Mekke'nin lideri Ebu Süfyan bin Harp olduğunu anlayınca çok sevindiler. Tekbirler getirdiler. İslam'ın bu en büyük düşmanını linç etmek istiyorlardı ama Hazreti Abbas süratle geldi ve müdahale etti. Ebu Süfyan'ı himayesine aldığını ilan ediyordu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Süfyan'a hedefin Mekke olduğunu, bu ordunun karşısında Mekke ordusunun dayanamayacağını, bu nedenle çatışma olmadan Mekke'nin teslim olmasının en isabetli olacağını, bunun için de Allah'ın Resul ile görüşmesi gerektiğini dile getiriyordu. Ebu Süfyan böyle bir ordunun karşısında hiçbir şey yapamayacağını çok iyi anlıyordu. Hazreti Abbas Efendimizle Resulullah'ın yanına vardılar. Ebu Süfyan'ın Peygamber Efendimizin yanına girdiğini gören Hazreti Ömer Efendimiz süratle geldi. Himayesiz ve izinsiz girdiği için Resulullah'tan onu öldürmek için izin istedi. Hazreti Abbas onu himayesine aldığını açıkladı. Ama Ömer Efendimiz uzun yıllar Peygamber Efendimiz'e düşmanlık yapan bu adamı öldürmede ısrar ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işaret ederek Hazreti Ömer Efendimiz'in sakinleşmesini istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Süfyan'a İslam'ı anlatıyordu. İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Ebu Süfyan ise Allah-u Teala'nın tek olduğunu kabul ediyorum. Vallahi senin peygamberliğin konusunda kalbimde şüpheler bulunuyor. Bu konuda bana biraz düşünme süresi tanı dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etti. Sabah görüşmek üzere ayrıldı. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Süfyan'a arkadaşlık ediyordu. Sabahın seher vaktinde müezzinlerin ezan sesleri kalpleri ayağa kaldıran bir etkinlik arz ediyordu. Sesler karanlığın bağrını yararak semaya yükseliyor, Mekke dağlarında yankılanıyordu. Son derece etkiliydi. Ebu Süfyan Hazreti Abbas Efendimiz'e bu nedir diye soruyordu. Hazreti Abbas Efendimiz bu namaz için çağrıdır diyordu. Müslümanlar tatlı bir heyecanla, telaşla abdestlerini alıyor, birbirlerine ilişkin derin bir muhabbet yaşıyorlardı. Bu arada sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz'e olan muhteşem sevgisine de Ebu Süfyan tanık oluyordu. Ömründe böyle bir halet görmemişti. Tam bir muhabbet iklimi vardı. Bu manzara karşısında kendini alamıyor ve Hazreti Abbas Efendimiz'e, "Ey Fazıl'ın babası, ben şimdiye kadar ne Kisra'nın ne de Kayser'in böyle bir sevgi ve iltifata sahip olduğunu görmedim. Kardeşinin oğlu ne büyük saltanata kavuşmuş," diyordu. Hazreti Abbas Efendimiz Ebu Süfyan'ın sözlerinden rahatsız oldu. Zira Ebu Süfyan hala Peygamber Efendimizin bir iktidar peşinde olduğunu, bir saltanat sevdasında olduğunu söylüyordu. Aslında gördüğü iktidardan, saltanattan çok öte bir şeydi. Bunu Kisra'ları, Kayser'leri hatırlamak suretiyle anlamış olmalıydı. Ama o hala dünyevi kaygılar, arzular çerçevesinde kalarak konuşuyordu. Hazreti Abbas Efendimiz ise "Yeter artık. O saltanat değil, risalettir. Hala iman etmeyecek misin?" diyordu. Müminler abdestlerini almışlar, namazlarını kılıyorlardı. Biraz sonra sabah namazının farzında cemaat olacaklardı. Hatemül Enbiya Efendimiz müminlere namaz kıldıracaktı. Onun şerefli arkadaşları peygamber iklimine doyamazlardı. Özellikle Peygamber Efendimizle namaz iklimine vurgundular. Hayatın tadını namaz ikliminde yaşıyorlardı. Rahman-ı Rahim'in ayetleriyle hemhal oluyor ama ayetler alemlere rahmet olanın dilinden döküldüğünde onları dilhun ediyordu. Şimdi günübirlik hallerden azade oluyorlardı. Dünyanın kısır hallerinden soyutlanıyorlardı. Şimdi Sübhan olanı, Rahman-ı Rahim olanı terennüm edeceklerdi. Ulvi bir iklime gireceklerdi. Hamd, kainatın Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hakikatte yüce olan, ulu olan sadece O'ydu. O Rahman'dır, Rahim'dir. Hesaplaşma gününün yegane sahibidir. Yalnız O'na kulluk eder. Yalnız O'ndan yardım dileriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in üzü olan Fatiha suresini tane tane okuyordu. Ayetler olduğu gibi kalplere iniyordu. Kalpler inşirah buluyordu. Bu dünyadayken ahiret hayatını terennim ediyorlardı. Hakikatte kulluk sadece Rahman-ı Rahim'e yapılırdı. Ondan gayrısına kulluk yapmak insanı en acınası durumlara düşürürdü. Gülünç hallere düşürürdü. Ebu Süfyan bir inci misali dizilmiş namaz kılan istemerlerine bakıyor, kalbinin sarsıldığını hissediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi ya Resulallah.

0: Gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla,
0: dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa:
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım,
0: dedi.

mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp, kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden, ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize. Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen.

İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bugün de onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış, imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Mu'minun 39:40 Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
1: Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
0: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar. Mu'minun 93-98 Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki,
1: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
0: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki,
1: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

Süveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter imtiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?

uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

Ömrünün sermayesin verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefai haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

Doğrulukla yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuzu anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri salih kullarından eylesin. Bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, hayatın her alanında o sünneti yaşayan kullarından eylesin. Ve Peygamberimizin şefaatine da bizleri nail eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmus sufufe, safları tamamlayın. Fe inni araküm halfe zahri, muhakkak ki ben arkamı da görüyorum. Tabi daha önceki sohbetlerimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi Allah-u Teala peygamberimize özel mucizeler vermiş. Zaten mucize nedir? İnsanın aklının almadığı, aklın böyle mafsalların sığmadığı şeye mucize denir. Zaten akıl alsa o mucize olmaktan çıkar ki Allah-u Teala peygamberlerine bu tür güzellikler, özellikler vermiştir. Peygamberimizin de birçok mucizeleri vardır. İşte bu da peygamberimizin mucizelerindendir. Allah-u Teala ona böyle bir şekilde bir mucize vermek suretiyle arkasında görebiliyor. Bir kısım alimler nasıl iki gözü önde varsa arkada da, omuzların üzerinde de ve omuzları hizasında da böyle kalbinin hizasında da kalp gözü var, kalp gözüyle görüyor gibi açıklamalarda bulunmuşlar. Fakat biz anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala birçok şeyleri gösterebiliyor ve gösterir de Allah-u Teala güç ve kudret sahibidir. Burada ne diyor Peygamberimiz? Safları tamamlayın. Çünkü saf çok önemli ki Peygamberimiz başka bir hadis-i şeriflerinde insanlar ezan ve ilk safta var olanı bilselerdi, onun rahmetini, bereketini, güzelliğini bilselerdi, kura çekmekten başka çare bulamasaydılar kura çekerlerdi. Yani bu kadar değerli. Hani görüyorsunuz insan bir ev alacak, kura çekiliyor, heyecanla bekliyor, böyle coşku içerisinde bekliyor, çıktığı zaman kendini kaybediyor diyor. Böyle coşku içerisinde bekliyor, çıktığı zaman kendini kaybediyor. Çıkmayan da ne kadar üzülüyor değil mi? Düşün yani.

hale getirmiş olacağız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ön saf için 3 kez, ikinci içinse bir kez mağfiret dilerdi. Düşünebiliyor musunuz? Ön safa geçtiğiniz zaman 3 kere mağfiret alıyorsunuz. Peygamberimiz sizin için duada bulunuyor. Arka bir safa geçildiği zaman da onlar için de bir kez mağfirette bulunuyordu. Böyle de bir güzellik var ki Peygamberimiz yine şöyle buyuruyor. Safta bir aralığı kim doldurursa, baktınız boşluk var, geldiniz. Hemen ne yapacaksınız? Boş safı doldurmaya çalışacaksınız. Böyle yaparsa bir kimse diyor, Allah bu sebeple onu bir derece yükseltir. Hani namaza daha başlarken dereceniz yükselmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve melekler tarafından dua edilmiş bir şekilde namaza başlamış oluyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Bu nedenle gerçekten günümüz insanlarına dikkat ediyoruz. Saf konusunda çok böyle tembel davranıyorlar, lakayt davranıyorlar. Efendim böyle arkalar dolu, önler boş, ön safta boş oluyor, kimse geçmiyor. Bu tür davranışlardan sakınalım. Devamlı ön safa doldurmaya çalışalım. Safları düz yapalım, düzgün olsun. Çünkü bu namazın güzelliklerindendir. Ve rükuyu da, secdeyi de ne yapacağız? Tam yapacağız ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle namazda çıkmış, mescitte oturuyor. Sonra bir adam içeri giriyor ve namaz kılmaya başlıyor. Rükû ve secdelerini öyle yapıyor ki adam çok hızlı böyle. Ya hani var ya bazıları nasıl yattı, nasıl kalktı anlayamıyorsun. Bazen kendi kendine düşünüyor insan, bu nasıl tesbihleri söyledi. Öyle hızlı kılıyor. Böyle gagalarcasına yapıyor secdelerini ve rükûlarını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada o adamı izliyor. Böyle ona bakıyor. Ve sonra şöyle buyurdu. Şu adamı görüyor musunuz? Ölse garganın kanatlı gagalaması gibi gagaladığı için Muhammed milleti üzere ölmüş olmaz. Allah korusun. Bakın bu şekilde böyle gagalarcasına namaz kılanların durumu nasıl? Ve ne diyor? Bakın karganın kanatlı gagalaması gibi gagaladığı için Muhammed milleti üzere ölmüş olmaz. Allah muhafaza buyursun. Böyle namaz kılıp rükusunu ve secdesini tam yapmayan, secdelerini gagalarcasına yapan kimse aç olduğu halde bir ya da iki tane hurma yiyen fakat açlığını yatıştırmayan kimse gibidir. Yani demek ki namazın huşunu alamıyor, namazın bereketini alamıyor, namaz da istenilen seviyeye gelemiyor bu insan. Böyle namaz kıldığı zaman. İşte biz müminler namaz büyük bir ibadet. Namazı ta abdest alırken başlayacağız. Özen ve itina ile namaza başlarken yine aynı şekilde safları sık tutacağız, ön safı dolduracağız. Namaza başladığımız zaman da gerek rükuda gerek secdede gerekeni yapacağız. Tadili erkene riayet edeceğiz ki namazımız tam olsun, mükemmel olsun, düzgün olsun, Allah indinde kabul olsun. Böyle gagalarcasına olduğu zaman da böyle bir tehdit söz konusu, Allah bizleri muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Etimmül vudu'e. Abdesti tam alın. Abdesti tamamlayın. Veylül lil eqabi minen nar. Ateşlerden o topuklara vay haline. O topukların vay haline diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Allah bizleri muhafaza buyursun. Demek ki safları tam düzgün yaptığımız gibi, secdeleri, rükuları tam yaptığımız gibi işin başı olan, çünkü namazın anahtarı nedir? Abdesttir. Abdestsiz namaz olmaz. Temizlik olmadan namaz olmaz. O yüzden namazı başlamadan önce abdestsizse bir insan abdest alması gerekir. Abdesti de nasıl alacak? Tam düzgün alacak. Böyle gereği gibi yerine getirecek. Başta daha tuvaletten çıktığı andan itibaren dikkat edecek. Abdesti almaya başladığı zaman ne yapacak? Ellerini yıkayacak. Niyet edecek. Besmele çekecek. Ondan sonra dişlerini misvaklayacak bir misvakla. Değil mi? Bunlar hepsi abdestin güzelliklerindendir. Mümkün mertebe abdest esnasında konuşmayacak. Dünya kelamı konuşmamaya gayret gösterecek. İşte ellerini yıkayacak. Ağzına 3 kere su verecek, burnuna 3 kere su verecek, ağız ve burun temizliğini güzel bir şekilde yapacak,
Sonra ne?

0: yapacak, yüzünü yıkayacak. Böyle bu saç bitimi olan alanın olduğu yerden ta çenesinin altına kadar ne yapacak? Güzel bir şekilde buraları böyle kulak diplerine kadar ne yapacak? Güzel bir şekilde yıkayacak. 3 kere yapacak. 3 kereden fazla da yapmayacak. Sonra sağ kolunu yıkayacak ta dirseklere kadar. Güzelce böyle eliyle de güzelce suyun gitmesine yol yapacak. Ondan sonra sol elini yıkayacak. Sonra ne yapacak? Başını mesedecek. Kaplama mes diyoruz buna. Sünnet olan odur nedir? Böyle önce iki elini böyle açacak. Böyle arkaya doğru mesini yaptıktan sonra ensesine kadar gidecek. Ensesinden sonra da ne yapacak? Tekrar öne doğru getirecek. Bu şekilde mesi de yapmış olacak. Sonra da ne olacak? Ayaklarını yıkayacak. Önce ayaklarını yıkarken sağ ayaktan başlayacak ve eftel olan nedir? Sol elle yıkamasıdır. Ne yapacak? Ayak parmaklarını böyle güzel bir şekilde hilalleyecek, oraları yıkayacak ve topuklara geldiği zaman da oraları bir daha güzel yıkama gayreti içerisine girecek ki oralara su tam yetmeyebilir, tam yerleşmeyebilir, su yayılmayabilir. Bu nedenle kişi ne yapacak? O bölgeyi de böyle eliyle güzel bir şekilde meshetmek, böyle yedirmek suretiyle sıbk diyorlar, sibak diyorlar. Nedir? Boyama. Siz nasıl bir yeri boyuyorsunuz? Böyle her yere badana yapıyorsunuz, her yerine ulaştırıyorsunuz. Aynı şekilde abdest alırken de yıkanması gereken bütün azaları en uygun bir şekilde yıkamaya çalışacaksınız ki demek ki insanlar acele ediyor. İşte yüzünü yıkıyor, elini yıkıyor ama ayağa gelince böyle suyu döküp gidiyorlar, yıkamıyorlar. Bu şekilde bir hal görünce onlara uyarıda bulunuyor. Abdesti tam alın, abdestinizi tamamlayın ve topuklara da dikkat edin. O topuklara da veil olsun, ateşten veil olsun diye ne yapıyor? Buyuruyor. Tabii veil ne demek? Yazıklar olsun manası da var. Veil cehennemde bir çukurun adı da. İşte Allah korusun. Bir kimse abdeste gereken ihtimamı göstermezse, abdesti gereği gibi almazsa o zaman ne olur? Cehennemde bir derede yanma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Bu iki mana da var. Biz ne diyoruz? İki manayı da göz önünde bulundurmamız lazım. Ha, yazıklar olsun, veil olsun. Bir de nedir? O çukurda yanma gibi bir tehlike var. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle topuklar noktasında daha da hassas olmak gerekiyor. Ayakları güzel bir şekilde yıkamak gerekiyor. Baştan savma iş yapmamak lazım. Çünkü mesela ne diyor alimlerimiz? Böyle yüzüne böyle suyu çırpmayacaksın böyle. Bu şekilde abdest almak da mekruh. Güzel bir şekilde böyle yüzüne getirip koyacaksın. Böyle yüzünü iyice yıkayacaksın. Yine ellerini yıkadın, kollarını yıkadın, ayaklarını yıkadın. Aynı şekilde böyle güzel bir şekilde yapacaksın. Bunlara dikkat edeceksin. Bunlar nedir? Hepsi namaza başlamadan önce abdest almak gerekiyor. Bu da nedir? Abdestin edebindendir. Abdestin sağlam olursa namazın da daha güzel ve sağlam olur. Bu şekilde hepsi birbirini tamamlamış olur. Allahu Teala peygamberimizin bu hitabından bizleri muhafaza buyursun. Bu nedenle ayaklarımızı da yıkarken güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde yıkayalım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etallahu azze ve celle bi abdin min ibadihi. Allahu Teala kullarından bir kulu ne yaptı? Geldi ve ona getirildi. Atahullahu malen. Allahu Teala ona mal vermişti. Güzel güzel mallar vermiş Allahu Teala. Fekale lehu, Allahu Teala ona soruyor. Maze amilte fid dünya? Sen dünyada ne işler işledin? Fekale ma amiltu. Diyor ki Allah'ım ben dünyada fazla bir iş yapmadım. Min şeyin, yani böyle elle tutulur, gözle görülür, böyle sen huzuruna geldim ama böyle acziyetini de bildiriyor. Ben diyor böyle yapacak bir şey yapmadım. İlla enneke ateyteni malen. Muhakkak ki sen bana bir mal verdin. Fekuntu ubayi'un nase. Ben bu malı insanlara satacağım zaman ve kâne min huluki, benim ahlakımdan idi. En uyessere alel musiri. Böyle bir insana kolaylık sağlamak benim kendi ahlakım olmuştu. Ticarette bunu yapıyordum. Zorlaştırmıyordum ve kolaylaştırıyordum. Ve unzirul musire, böyle zor olan bir insanı da bekliyordum. Yani ona süre veriyordum, mühlet veriyordum. Bu şekilde bir ticaret yapıyordum. Yani insanlara hep kolaylık sağlıyordum. Zor durumda olanların halini gözetiyordum. Ve sıkıntıda olan insanlara da yardımcı olmaya çalışıyordum. O insanların üzerine gitmiyordum. Yani alışverişim bunun üzerineydi. Hani insanlara sıkıntıya sokmuyordum, insanlara kolaylık sağlıyordum. Ödemeyecek durumda olana da süre veriyordum. Bu şekilde bir ticaret yapıyordum diyor ve bu şekilde huzuruna geldim. Fazla da benim bir amelim yoktu diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bu insanın durumunu anlatıyor. Bu şekilde dedikten sonra Allahu Teala da Allahu Teala ona şöyle dedi. Ene ehakku bizalike minke. Tecavvezu an abdi. Madem ki sen kullarıma karşı böyle müsamahakar davrandın, güzel davrandın, kolaylıkla muamelede bulundun, o zaman ben sana iyi davranma noktasında ve seni mükafatlandırma noktasında daha hak sahibiyim diyor. O insanı mükafatlandırıyor. O insana Cenab-ı Allah güzel güzel mükafatlar veriyor. İşte değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde tüccarlara, esnaflara, ticaretle uğraşan insanlara güzel bir yol gösteriyor. Az bir amelle çok çok şey kazanmanın, Allahu Teala'nın mağfiretine uğramanın yolunu gösteriyor. Demek ki ticarette doğru olmak gerekiyor, dürüst olmak gerekiyor. Çünkü ticaret her alana girmiş vaziyette. Hepimiz bir şekilde bir ticaretin içerisindeyiz, değil mi? Burada dürüstlük önemli. İki, sattığımız, aldığımız mallar helal olacak bir kere. Haram olanlar olmayacak. İçkiydi, puttu, leşti, günah olan işlerin alım satımı, kumar eşyalarıydı. Bunlar olmayacak. Bununla birlikte alışverişlerde özellikle devamlı söylüyoruz. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz hataya düşmemeleri için ticaret hukukunu bilecekler. İslam ne getirmiş, alışverişte ne var, hangi tür alışverişler yapabilirsiniz, ne şekil olması lazım, bunları bilmesi lazım. Çünkü ilmihal, bunları bileceksiniz. Hazreti Ömer diyor, ticareti bilmeyen, İslam'ın hukukunu bilmeyeni diyor, pazarımızda ticaret yapmasın. Hazreti Ali aynı şekilde diyor, niye günaha düşebilirler, faizin içerisine düşebilirler diyor. Bundan dikkat edeceğiz. Bununla birlikte karşıdaki insanın zor durumunu kollamayacağız. Zor bir halde ise elimizden geldiği kadar imkanımız ölçüsünde iyilik yapmaya çalışacağız. Kolaylık sağlamaya çalışacağız. Zor durumdaysa yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun hem dünyada bereketini görürüz inşallah ve hem de ahirette hesap günü Peygamberimizin de buyurduğu gibi kul ne yapacak? Allah-u Teala'nın huzuruna bir fazla bir amelimle gelmedim ama alışverişimde kolaylık yaptım. Zor durumda olana yardımcı oldum, süre verdim. Ben sadece bununla geldim. Diyor ki Allah-u Teala da madem ki sen benim kullarıma bu şekilde muamelede bulundun, ben iyilik yapma noktasında, mükafat verme noktasında daha hak sahibiyim diye o kişiye ne yapıyor? Mükafatlarda bulunuyor, affediyor, mağfiret ediyor. Önemli olan da zaten orada affedilme, orada mükafatlanma. İşte bunu sağlama. İşte hasreten ticaretle uğraşan kardeşlerimiz bu noktada dikkat etsinler. Diyebilirler hocam suistimal edilebilir ama suistimale de uğramadan elinizden geldiği kadar bu tavsiyeleri yerine getirirseniz güzel olur, bereket olur, iyilik olur, rahmet olur. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mecid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefid eylesin, istifade edebilenlerden, faydalanabilenlerden eylesin. Amin. El-Mecid fiilleri, işleri güzel, lütuf, keremi çok, şanı büyük, yüce, kadri çok büyük, medih ve övülmesinde ortağı bulunmayan demektir. Hud suresi. Melekler dediler, sen Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Ey ev halkı, muhakkak ki o hamiddir, meciddir. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Fatiha suresi ile başlar, Felak ve Nas sureleri ile sona erer. Yüce Rabbimiz ile konuşmak istediğimizde onun muhteşem kitabına yönelir, Kur'an-ı Kerim'i dilimizle, gözümüzle, gönlümüzle, kalbimizle okuruz. Allah Celle Celaluhu, şanı öylesine büyük olan bir Rab'dır ki, kelimeler onu anlatmakta yetersiz kalır. Övgüler onadır, yalnız onadır. Ama lügatlerdeki kelimeler onu sena etmekte aciz kalmaktadır. O Celle Celaluhu, alemlerin Rabbi, arşın ve kürsünün sahibidir. O Celle Celaluhu, sabahın ve gecenin Rabbidir. O Celle Celaluhu, yerlerin ve göklerin Rabbidir. Meleklerin ve cinlerin Rabbidir. Güneşin, yıldızların ve galaksilerin Rabbidir. Denizlerin ve okyanusların Rabbidir. Kehf suresi. De ki, eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak tükenecekti. Bir mislini daha yardımcı getirsek bile. Cinler bile, doğrusu Rabbimizin şanı çok yüksektir derken, biz ey Rabbimiz seni övebilmekten, şanına layık bir şekilde seni övebilmekten, anlatabilmekten aciziz. Bilebildiğimiz ve şükürden dahi aciz kaldığımız tek şey, senin kulun olarak yaratılmış olmaktır. Yapabildiğimiz tek şey de, adı göklerde Ahmet, yerde Muhammed olan sallallahu aleyhi ve sellem Habibini, iki cihan sultanı peygamberini Ahzab suresinde övdüğün gibi, gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Ey Rabbimiz!
sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi överek, ona uyarak senin rızanı kazanmak istiyoruz. Bu yolda nefislerimizi bize musahhar kıl ve bize kolaylıklar ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamın aline rahmet ettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yüce olansın. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamın aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. El-Ba'ith Celle Celaluhu. El-Ba'ith kullarını gafletten uyandırmak için onlara peygamberler gönderen, elçilerle ve gönderdiği kitapları ile ruhları uyandıran, kıyamet gününde ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkararak yeniden hayata döndüren demektir. Hac suresi. Muhakkak kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Aziz kardeşlerim, imanın 6 şartından biri de öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak, ahiretin varlığını kabul etmek ve dünya hayatını ahirete hazırlanarak geçirmektir. Yani dünyayı ahiretin bir tarlası bilmek, orada biçeceğimiz şeyleri burada ekivermektir. O Celle Celaluhu, Melik ve Alim, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz, kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, yani mükafat ve cezayı anlatmak ve dünya hayatında salih ameller işlemeyi öğretebilmek ve eğitebilmek için aralarından seçtiği kullarını peygamber olarak göndermiş ve vazifelendirmiştir. Her peygamber aleyhisselam, selam onların üzerine olsun, amin, sadece kendi ümmetine gönderilirken, ahir zaman nebisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa ve cinnilere hidayet rehberi olarak gönderilmiştir. Yüce Rabbimizin kulum ve Resulüm diyerek şereflendirdiği, o insanların ahlakça en üstünü, iki cihan serveri, Hatemul Enbiya olan Allah'ın Habibine ümmet olmak şerefi bize yeter de artar bile. O sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamberdir ki bütün yeryüzü ona mescit kılınmış. Mekke
o mescidin mihrabı, Medine ise minberi olmuştur. Hayatı ve ahlakı Allah ilminin, yani Kur'an-ı Kerim'in açıklaması ve uygulaması niteliğinde olan o sultanlar sultanı, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş ve kıyamete kadar gelecek tüm iman ehline imam olmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem, ırk, dil ve renk ayrımı olmaksızın bütün insanlara hitap etmiş. İnsanların üstünlüğünün renk ve dilde olmadığını, ölçünün sadece takva olduğunu kalplere nakışlamış, bütün peygamberlerin reisi, bütün evliyanın efendisi, gelmiş geçmiş bütün enbiya ve evliyadan oluşan manevi zikir halkasının ser zakiri ve baş tacı kılınmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kalplerin sevgilisi, akılların yol göstericisi, nefislerin terbiyecisi olmuştur. Allah Celle Celaluhu el-Ba'istir. Kullarını irşad için peygamberler gönderen, bizlere nurunu, peygamberini, Habibini hediye eden, bizleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile şereflendirendir. Âl-i İmran Suresi. Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara onun ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Salat ona, selam ona, binlerce ihtiram ona. Rabbimiz ona ve âline ümmetinin hasenatı adedince salat ve selam eyle. Amin. Allah Celle Celaluhu el-Ba'istir. Peygamberleri eliyle kitaplar göndermiş, kullarının dünya hayatını en güzel şekilde geçirebilmeleri için kişisel ve toplumsal kurallar koymuş ve bunlara uyulmasını emretmiştir. Lokman Suresi. Elif Lam Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Aziz kardeşlerimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, muhteşem kainat kitabının bir tercümesi, arz sayfalarına ve gök katmanlarına işlenen Esma-i Hüsna hazinesinin keşfi, hadiselerin satırları altına gizlenmiş hakikatlerin anahtarı, şehadet alemi ardındaki görünmeyen gayb aleminden gelen rahmani iltifatların ve ilahi kitabın hazinesi, insanoğlunun yol göstericisi, ışığı, dua kitabı, kulluğun zirvesi olan duanın nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir dualar manzumesidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, emirler, zikirler ve marifet kitabı olarak insan beyninin, ruhunun ve kalbinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir şifa kaynağıdır. El-Ba'istir o Celle Celaluhu. O muhteşem kelamıyla ölü ruhları yepyeni bir aleme dirilterek insanı karanlıklardan aydınlıklara çıkarandır o. Bakara Suresi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ölüler idiniz
sizleri diriltti, sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Rum Suresi. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ı tanımak ve hayata yepyeni bir pencereyle bakmak, ölü iken dirilmektir. Ancak imanlı, inançlı yaşayanlara diri denilir. Bu dünyayı yemek masası ile sıcak bir yataktan ibaret görenlerin ölüden farkı nedir acaba? Diri olan canlıdır. Koşar, yorulur, sever, üzülür, didinir ve yanındakilere dirilik verir, hayat verir, sevinç ve surur verir. Ölüler ise otlardan beter bir yaşam sürer. Varlıkları ile yoklukları birdir. Sonunda biçilip giderler. Diri olan iz bırakır. Kafir ölür, mümin olur. Kur'an-ı Kerim'e inanan insan muhteşem bir dinamizm yaşamaya başlar. Oturmak yoktur inanan kişiye, yani diriye. İnşirah Suresi. O halde boş kaldın mı, yine kalk, yorul, ancak Rabbine yönel. El-Ba'istir o, Celle Celaluhu. Kurumuş yer küreye yağmurlar gönderip, toprağı dirilttiği gibi, gözyaşı yağmurları ile tevbe eden kullarının çölleşmiş gönüllerini yıkayan ve onları ruhun düştüğü karanlıklardan tevbe aydınlıklarına çıkararak bambaşka bir boyutta yeniden diriltendir o. Her sene kış geldiğinde bütün tabiatı öldüren ve baharla birlikte bütün canlılara yeniden dirilişi gösteren, böylece kıyameti, haşri ve neşri, ba'su ba'del mevti, ölümden sonra dirilişi anlatan, hal lisanı ile kullarına mevsimlerle ölüm var, hazırlanın diyendir o. Nuh Suresi. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi, sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır. Tegabun Suresi. İnkar edenler katiyen diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Zümer Suresi. Ve sura üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defada hep onlar kalkmışlar, bakıyorlardır. El-Ba'istir o Celle Celaluhu. Yüce Allah, ölüleri dirilten ve kıyameti koparıp dünya hayatına son vererek ahiret hayatını başlatacak olandır o. Yasin Suresi. Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı. Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri, dedi. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir.
Zilzal suresi. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Yasin suresi. Onlar, eyvah başımıza gelenlere, mezarlarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemiş derler. Allah'ım, sana inanıyor ve sana itaat etmeye çalışıyoruz. Biz ahir zaman ümmeti olarak asırlar ötesinden ölü gönüllerimize bir rahmet yağmuru gibi gelen iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdik ediyor ve gaybi olarak onun bize uzanan elini, o celal ile kalktığı zaman ayı ikiye bölen, cemal ile döndüğü vakit Kevser suyu gibi 10 parmağından su akıtan, avucunda taşların zikre ve tesbihe durduğu o mübarek elini tutuyor, ona biat ediyoruz. Onun bize getirdiği Kur'an-ı Azimüşşan'ı başımıza ve gönlümüze tac ediyor, hayatımızı onun düsturları ile düzenlemeye çalışıyoruz. Allah'ım, sen bize Kur'an'ı dünyada dost, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sıratta nur, cehennem ateşine karşı siper, cennette de arkadaş eyle. Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuru ile nurlandır. Kabirlerimizden kalkıp huzurunda toplandığımız gün, gizli olan her şeyin ortaya dökülüp insan için ne bir güç ne de bir yardımcının olacağı gün bizleri bahtiyar eyle. Amin. Yüzler de var ki o gün nimetlerle mutludurlar. Yaptıklarından hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir cennettedirler. Sırrına bizleri de şifaya beyle, bizleri de erdir Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابه

ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون.

الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخل

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın. Metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini. Zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma. Süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

Ey kullar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağlara aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yâremi sarmağa senden özge el, yarama sevdiğim sarmağa sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünya da yok oldu gitti bende. Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan.

sen bizim tıpkımızsın dedi ey can. Amma yaptın dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa dedim sen o musun? Hey kendine gel. Sus dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse dedim, işte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak dedi bir ses. Senin nene gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep mahberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir musafın eczasına. Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan deşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payi tahtından bugün taşmazdı sarhoş narası.

uzun sundu gözlerin gözlerime. Anladım, yıllar yılı aradığım sensin yar. Ay doğdu, çalkalandı, bir coştu ki denizler. Bilinmez ülkelerden ülkeme gelensin yar. Kaybolan sevgilerin rastladım izlerine. Sen gönülde gönüllü kalmayı bilensin yar. Bakışına sığındım, çağır beni, al beni. Yangınlar ortasında kalmışım, kurtar beni. Bitsin artık bu melal, seven bir yar say beni. Bu izbe gecelerin girdabı yutar beni. Sensizlik ülkesinde hayatım yok, al beni. Ruhum zindandayken neylesin saray beni. Adını dua ettim, her an sensin dilimde. Bulut ol, yağmur ol, bir sel ol, götür beni. Hütüt'ün Kaf Dağı'na ulaştığı bir zaman senlikte kaybolayım, bitir bendeki beni.

0: Bir kere olsun yeter, dön de bir sevgilim de. Sonra yitir istersen yangında duman duman. İçimdeki hıçkırık yanık bir ney sesidir. Ne bir anlayan olur, ne de bir kimse duyar. Ben çile denizine yelken açmış giderken, düşüp sularda yiten huzurun gölgesidir. Duymazsın yüreğimi yollarına sererken, ses ver artık sesime. Neredesin sevgili yar?
1: Neredesin sevgili yar?
0: Dağlarda uğuldayan rüzgarlarda sesin var. Her çiçekte bir renksin, kokusun, güzelsin yar. Sevdandır hep coşturan, koşturan diyar diyar. Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar. Bu sevgi çağlayanı ancak gönüle sığar. Varlığında yok oldum, beni sende dirilt yar.

0: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki:
1: Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
0: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
1: Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat.

bolca verdin gönül aşımı. Aşkınla selettin şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de.

gördüm. Arkası karanlık kapılar gördüm. Mezar taşlarında tapular gördüm. Mülk senindir dedim, sana yöneldim. Kul gördüm kuluna haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kalkmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu hor görür üstten bakardım, bir söz ile nice gönül yıkardım, zulmün eşterine arka çıkardım, şimdi hicabımla sana yöneldim. Ne yaralar gördüm ilaç kâr etmez, ne hastalar gördüm gecesi bitmez, yine de sabreder isyana gitmez, hayran hayran bakır.

Taş yürekler gördüm, kurşunlar delmez. 100 adım giderim, 1 adım gelmez. Vermeyen verenin kadrini bilmez. Bilen bilir dedim, sana yöneldim.

Daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, halime şükredip sana yöneldim. İnsan karıncaya hükmeder sandım, bir gün bir yuvaya gizlice indim, rızkına saygıyı görünce dondum, nice ibret ile sana yöneldim. Zor günde çareyi sende bulanlar, peşinden şeytana ortak olanlar, ölçüde tartıda yalan dolanlar, şahit ola ola sana yöneldim. Komşu kapısını usulca

aç mıdır, tok mudur gizlice sordum. İki lokmam vardı, birini verdim. Rızanı almaya sana yöneldim. Evlatmış dünyada mürüvvet tacı. O tacı kaybetmek ne büyük acı. Sabır buyurmuşsun onun ilacı. O da sende diye sana yöneldim. Çektim gözlerimden gaflet tülünü. Neyleyim mevsimlik dünya gülünü. Dilerim ki kulun ahir çölünü gül gülistaneyle sana yöneldim. Rızan için karşılıksız verenler, rızan için gönüllere girenler, müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Bilmedim verdiğin can kıymetini, bir nefes sağlığın has nimetini. Gerçi yüzüm yok ya, o rahmetini yine de ver diye, yine de ver diye sana yöneldim.

Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Sen ki fıtratımı güzellikle tasvir eyleyip terbiye edersin. İyiliklerimin hepsi senin iznindedir. Sen ki yoldan sapmışlara rahmetinle yol gösterirsin. Her şeyin dizgini senin elindedir. Sen ki çaresizlerin ağlayışlarına kereminle yetişirsin. Çarelerin hepsi senin yanındadır. Sen ki en sevgilinin aleyhissalatu vesselam dudağından hitap edersin. En güzel terbiye senin terbiyen. Senin terbiye, senin terbiye. Rabbi sensin alemlerin. Rahman sensin. Rahim sensin. Günün sahibisin. Yalnız sana kul olmak için, yalnız senden yardım dilerim. Sen ki Hacer'in Rabbisin. Çölde sensiz kaldım. Hacer gibi koşup koşup da bulayım seni. Bulayım seni. Bulayım seni. Sen ki Eyyub'un aleyhisselam Rabbisin. Dertler içinde çaresiz kaldım. Derdimi derman bilip de anayım seni. Anayım seni. Anayım seni. Sen ki İbrahim'in aleyhisselam Rabbisin. Şimdi ateşe atıldım. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi serinletip de geleyim sana, geleyim sana, geleyim sana. Sen ki Yusuf'un aleyhisselam Rabbisin. Züleyha'ya çoktan aldandım. Yusuf aleyhisselam gibi kuyulardan çıkıp da varayım sana, da varayım sana, da varayım sana. Sen ki Muhammed'in aleyhisselatu vesselam Rabbisin. En çok onu sevdim. Onun sevdiği gibi sevip seni. Mahbub olayım sana.

0: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin, birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz, kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yeşersin sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi, ey sevgililer.

ruhumu gurbetten usanmışım. Bunca dağ ıslahaya dayanırım sanmıştım. Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım. Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım. Milli ikbalimize koşarken nefes nefes, ülkemde yaşayıp orada ölmek hayalimdi. Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses. Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdadan bıktığını. Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi. Kim görmüş Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını. Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi. Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş. Kabuslar gibi çöküyor çökünce her gece. Gündüzler burada kabir karanlığına eş. İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri. Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler. Duygular derbeder, düşünceler serseri. Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler. Üzgünler monoton, bayramlarsa bir karnaval. Adeta bir çöl gibi bana bu koca diyar. Izdırap, tam ızdırap, meşenin rengi melal. Hazanla inim inim duyduğum yaz, bahar. Vermiyor bencesini zevku safanın hayat. Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler. Hep ümide koşsam da sarsılıyor hissiyat. Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler. Yok yaşamanın bu ülkede ölümden farkı. Sisli, dumanlı geçiyor inadına zaman. Hiç duyulmuyor hayattan dinlediğim şarkı. Tın tın nabızlarımızda, ruhumdaki afakan. İç murakabe deyip kendimi dinliyorum. Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkarım. Bir mum macerası yanıyor ve eriyorum. Olsaydı aydınlatmak bari yanarken kârım.

iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı: Allah Celle Celaluhu. Sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti: ben sana muhtacım ey Rabbim, seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik zor zamanlarımızda söylediğimiz: güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere: her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim ikrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.